Ludwig van Beethoven'ın Pastoral alt başlıklı Opus 68 Fa Majör 6. Senfonisini Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 24 Ekim 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser, Hector Berlioz'un Opus 14 Fantastik Senfonisi.

Berlioz'un Opus 14 Fantastik Senfonisini Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'nın 24 Ekim 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız yine Berlioz'un Faust'un Laneti Oratoryosu'ndan Danse de Sylphe başlıklı bölümün Liszt'e ait piyano transkripsiyonuyla devam ediyor.

Liszt Wanda Landowska, düzenlemesi Franz Liszt'e ait olan Hector Berlioz'un Faust'un Laneti Oratoryosu'ndan bir bölüm seslendirdi. Programımızın bu bölümü Franz Joseph Haydn'ın Opus 76 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Franz Joseph Haydn'ın 1797 yılında kaleme aldığı Opus 76 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Vertavo Kuartet seslendirdi. Jüre Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel sayısı 181 Re majör 23. senfonisine değer verdiğimiz programımızın son bölümüne barok dönem İtalyan bestecileri Biagio Marini, Stefano Landi, Alessandro Piccinini, Sigismindo Dindia, Claudio Monteverdi, Giovanni Mario Tabacci, Jacopo Peri ve Andrea Falconieri'nin eserlerinden oluşan bir seçkiyle başlıyoruz. 2001 yılında Viola da Gamba sanatçısı Frederike Hoeman'ın önderliğinde kurulan barok müzik topluluğu Stylus Fantasticus seslendiriyor.

Gaius Fantasticus topluluğu, barok dönemin İtalyan bestecilerine ait eserlerden bir seçki seslendirdi. Aaron Copland'ın 1950 yılında bestelediği ve her parçayı yakın bir dostuna ithaf ettiği Emily Dickinson'ın 8 şiiri başlıklı şarkı zinciriyle devam ediyoruz.

William Copland'ın, Emily Dickinson'ın 8 şiiri başlıklı şarkı zincirini soprano Emma Nikolowska ve Jacques van Steen yönetimindeki Ulster Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Schubert'in solo piyano için kaleme aldığı sol bemol majör impromptu var sırada. Shagah Nosrat'i seslendiriyor.

Schubert'e ait 899 katalog numaralı sol bemol majör impromptüyü piyanist Shagah Nostrati'den dinlediniz. Jan Sibelius'un solo keman ve orkestra için konçertant formunda bestelediği sol minör 2 numaralı serenadıyla devam ediyoruz. Solist Judy Kang.

Sibelius'un sol minör 2 numaralı serenadını kemancı Judy Kang ve Laval Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Koral, prelüt ve fügleriyle barok döneme damga vuran Johann Pachelbel'in iki koro ve sürekli bas için yazdığı bir motet var sırada.

Bad Jungheinrich yönetiminde Cantus Köln topluluğu Johann Pachelbel'e ait bir motet seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart var sırada. Bestecinin 19 Mayıs 1773 tarihinde tamamladığı Köhel sayısı 181 Re Majör 23. senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Kanka Amadeus Mozart'ın 1773 tarihli KÖEL sayısı 181, Re majör 23. senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1906 doğumlu İsviçreli besteci Willy Hess'in Si bemol majör solo piyano süitiyle devam ediyoruz. Piyanist Desmond Wright seslendiriyor.

20. yüzyıl bestecilerinden Willy Hess'in Opus 45 Si bemol majör solo piyano süitini piyanist Desmond Wright seslendirdi. Yazar Anais Nin'in babası olan Kübalı besteci Joachim Nin'in cello ve gitar için Seguida Española başlıklı eseri var sırada.

Amerikalı piyanist ve besteci Joaquin Nin'e ait Seguida Española başlıklı eseri cellist Henry David Varema ve piyanist Heikki Matlik seslendirdi. Programımız Franz Schubert'in 1817 yılında kaleme aldığı Re majör İtalyan stilinde uvertürle sona eriyor.

0: Holman Krisch yönetimindeki Stavanger Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7. Haberler. Günaydın, ben Arzu Meliye. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Kadınlar voleybolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. İstanbul'daki Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisine sahne oldu. Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek namağlup kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ise yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bu arada Ankara Afyonkarahisar, Uşak Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar Sandıklı karayolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldı. Diğer araçların geçişine ise kısıtlama getirilmedi. Bursa Deniz otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre saat 7 Mudanya Kabataş ve 8 Kabataş Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üretimi yapan bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a giden Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik yeni teklifini inceleyeceğini söyledi. Ancak daha incelemeye başlamadan teklifin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum dedi. Amerikan basınında İran'ın şartları öncekine göre yumuşattığı iddiası yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran'ın 14 maddelik planına yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın Pakistan aracılığıyla ilettiği görüşlerin incelendiğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiyi hedef alan İsrail ordusu Yaun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak var. Ege'de İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla'da yağmur ve sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda da yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülecek. Ankara'da sabah saatlerine kadar sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 11 derece. İstanbul ve İzmir'de de hafta başında yağış beklentisi var. Hava sıcaklığının İstanbul'da en yüksek 14, İzmir'de 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Carlo Bezzozzi'nin sol majör oboa konçertosundan bölümler dinlediniz. Prag Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Jan Adamus'tu.

Franz Anton Hofmeister'in Mi Majör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Joseph de Saint-Georges'un Opus 9 1 numaralı Do majör 2 keman ve orkestra için senfoni konçertantından bölümler dinlediniz. Michael Halas yönetimindeki Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solistler Yuri Reviç ve Libor Ježek'ti.

Franz Kromer'in Opus 62 3 numaralı Re majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Howard Griffiths yönetimindeki Della Svizzera İtalyan Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyicilerimiz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte ile selamlıyoruz sizleri. TRT Radyo 3'ten yayınlanmakta olan programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Repertuarımız kapsamında stüdyomuzdan radyolarınıza kimi zaman piyanonun solo ya da duo, trio içindeki kimliğiyle ya da bir orkestra eşliğindeki görkemli seslenişiyle konuk oluyoruz. Ve dünyaca ünlü bestecilerin klasik müzik repertuarına armağan ettikleri eserlerden seçerek oluşturduğumuz böylesi bir repertuarı sunacağız bugün de stüdyomuzdan radyolarınıza. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte başlıyor. Programımızda sizlere sunacağımız ilk müzik dinletisi Mendelssohn, Piyano Trio numara 1, Re minör, Opus 49 bölümler. Birinci bölüm Molto Allegro Agitato, ikinci bölüm Andante con Molto Tranquillo, üçüncü bölüm Scherzo, Leggero e Vivace, dördüncü bölüm Finale, Allegro Assai Appassionato. Piyanist İdil Biret, keman sanatçısı Irina Nikotina, cellist Julia Krepak.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Mendelssohn'un Piyano Trio numara 1, Re minör Opus 49 künyeli eserini piyanist İdil Biret, keman sanatçısı Irina Nikotina, cellist Yulia Krepak yorumuyla sunduk. Sizlere şimdi sunacağımız müzik dinletisi Chopin'in konser etütlerinden Etüt Opus 25 numara 9 Butterfly Wings künyeli eserini sunuyoruz. Maurizio Pollini yorumundan dinliyorsunuz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce Chopin'in konser etütlerinden Etüt Opus 25, numara 9 Butterfly Wings künyeli eserini Maurizio Pollini yorumuyla sunduk sizlere. Değerli dinleyenlerimiz, programımızı bir piyano sonatı ile sürdürüyoruz. Dinleyeceğiniz bu eser Mozart Piyano Sonatı Si bemol majör K333. Bölümler: birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Andante Cantabile, üçüncü bölüm Allegro Grazioso. Eseri Daniel Barenboim yorumuyla sunuyoruz sizlere.

0: Programımızın son dakikalarında Mozart'ın piyano sonatası bemol majör, Köhel 333 künyeli eserini dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim yorumuyla sunduk sizler için. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımızın ardından sizlerle bir arada olduğumuz yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Ve şimdi bizler Pianoforte program ekibi olarak radyolarınıza ulaştırdığımız dünyaca ünlü sanatçıların değerli yorumlarının ardından bugün de sizlere veda ediyoruz. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bu hafta Arp sanatçımız Çağatay Akyol ve Çinli Şenk virtüosu Wu Wei'nin Silk Road Duo olarak Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali çerçevesinde 22 Nisan akşamı vermiş oldukları konserin canlı kaydını sunacağız sizlere. Her iki sanatçıyla yapmış olduğumuz röportajları da sizlerle paylaşacağız. Konserden bir eserle başlayalım beraberliğimize ve hemen ardından da Wu Wei ile yaptığımız röportajı sunalım. Konserde barok döneme ait olarak seslendirilen tüm eserler arp ve şenk için düzenlenmiş. Johann Sebastian Bach'ın çembalo ve flüt için sol minör sonatını dinliyoruz. Bölüm başlıkları Allegro, Adagio ve Allegro.

0: Dear Wu Wei, welcome to Turkey and İzmir. Sevgili Wu Wei, Türkiye'ye ve İzmir'e hoş geldiniz. Bu akşam Ahmet Adnan Saygun konser salonunda bir ikili olarak Çağatay Akyol'la sahne alacaksınız. İlk olarak diyorum ki dinleyicilerimiz için kendinizi, müzikal geçmişinizi ve çalgınızı tanıtır mısınız?
1: Well, so my name is Wu Wei. I come from China.
0: Shank adında geleneksel bir Çin enstrümanı çalıyor. İngilizce'de buna Çin ağız orgu da deniliyor. Aslında bu çok eski bir enstrüman. 3000 yılı aşkın bir geçmişi var. Bu serbest dilli bir enstrüman. Her bambu kamışının içinde serbest bir dilcik var. Bir hava haznesi ve ağızlığı bulunuyor. Ağızlıktan içeri hava üflediğinizde veya dışarı hava çektiğinizde ve parmak deliklerini kapattığınızda ses çıkıyor. Benim çaldığım Şeng'in modernize edilmiş bir versiyonu. 37 tane kamışı var. Her bir kamıştan bir ses çıkıyor. Bu sayede hem melodi hem de armoni ve çok sesli yani polifonik müzikler çalabiliyorsunuz. Çok eşsiz bir sesi var. Bu festivale geldiğim için çok heyecanlıyım. Burada harika bir arp sanatçısı var, Çağatay Akyol. Bugün, bu akşam bir premier yapacağız. Şenk ve arpla bir ilki gerçekleştireceğiz. Şenk ve Arp'la bir ilki gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Aslında geleneksel Çin müziğinden geliyor. Ancak yaklaşık 30 yıl önce profesörüm bu enstrümanı diatonik yapıdan kromatik yapıya çevirerek modernize etti. Bu da demek oluyor ki artık her skalada çalabiliyor. Bu yeni enstrüman için çok fazla beste olmasa da dünya müziği, caz, doğaçlama, orkestra konçertoları veya barok topluluklarla farklı yönleri denemeye odaklanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Hemen ardından da Çağatay Akyol'la röportajımızı sunacağız. Giulio Caccini'nin Ave Maria'sını dinleyeceğiz. Arp ve Şenk için yapılmış bir düzenlemeyle.

0: Çağatay Bey, hoş geldiniz İzmir'e ve bugünkü programımıza. Bu akşam bir ikili olarak sahne alacaksınız. Wu Wei ile birlikte. Ve bir ilki gerçekleştireceksiniz aslında. Arp ve Shank. Sizi pek çok farklı projede gördük bugüne dek. Pek çok kez sahne aldınız. Arp flüt, arp keman ve ney ikilisi olarak. Albümleriniz de var. Aynı zamanda Arp Anatolia projesiyle de Anadolu türkülerini dinleyicilerimizle buluşturdunuz. İnteraktif konserler yaptınız. Şimdi bu akşam gerçekleştireceğiniz konseri ve bu ikili buluşmayı sizden deneyelim.
1: Şimdi benim Wu Wei ile tanışmışlığım 2020'ye dayanıyor. İsveç'te uluslararası bir müzik festivalinde bir açılış konseri yaptık. Biz orada ilk defa bir araya geldik. Benim için de çok yeni bir enstrümandı Shank. Biz o açılışta inanılmaz bir tını yakaladık aslında Shank'le. Shank bir kucak orgu diye de geçiyor biliyorsunuz. Çok eski bir enstrüman. 3000 yıla dayandığı söyleniyor ama kendisinin verdiği bilgi 4-5 bin yıla kadar gidiyor. Neredeyse bizim arp kadar.
0: Tabii.
1: Arp'tan daha da eski belki.
0: Dünyanın en eski çalgısı.
1: 3700 yılı, 4100 yıl diyelim ona. Mezopotamya'da çıktı biliyorsunuz. Coğrafya olarak da zaten hani Asya'da geniş böyle kapsayacak olursa zaten aynı coğrafyaların enstrümanı gibi.
0: Evet.
1: Biz orada Wu Wei ile buluştuktan sonra yine böyle geleneksel sadece Shank çalmıyor aslında. Onların eğitiminde 4-5 enstrüman da var. Bizim Türk halk müziğindeki konservatuvarlar gibi. İlk konserimizi ben onu İstanbul'a davet etmiştim birkaç yıl önce. Cemal Reşit Rey'e geldi. Orada sadece Shank ile değil, Shank ağırlıktı ama Erhu, Şamişay bu tip enstrümanlarla da birlikte hem Çinli bu folk müziklerini hem de bizim Anadolu müziklerinden oluşan bir konser yaptık biz. Barok değildi o. Ama Ravel'de çaldık, Fore'de çaldık, Aşık Veysel'de çaldık. Çok beğenildi. Çok güzel bir projeydi. Adını da Silk Road diyor diye koyduk çünkü üstü bir İpek Yolu malum. Daha sonra bu barok projesi için ilk defa İzmir'deki bu festivale denk geldik. Çok ağır bir program aslında. Çünkü iki enstrümanın da barok müziği çalması çok zor.
0: Evet.
1: Hep klavsendi, kemandı biliyorsunuz. Ama Wu Wei inanılmaz hakikaten virtüöz. Bu akşam dinleyeceksiniz onu da. Sadece barok müzik yapmıyor. Çok büyük orkestralarla, çok büyük şeflerle. Onun için yazılmış zaten 20'ye yakın konçerto var. Baron dışında caz da yapıyor, modern müzik de yapıyor. Hatta geçen hafta galiba ACM etiketinde yeni çıkarttı bir barok müzik projesi Berlin Filharmoni'nin solistleriyle. Olağanüstü bir müzisyen. Biz de ilk defa dünyada zaten arp ve Shank yok görme ilk defa.
0: İlk kez
1: oluyor evet. Ve Baroğ da ilk kez İzmir'de. Yani Baroğ'un dünya premieri bu enstrümanlarla ilk kez İzmir'de olacak. Evet. Onun için çok değişik bir program, ağır bir program. Çok çalıştık. Dün geldi ama hani 4 saat dün, 4 saat bugün ciddi böyle bir şeye girdik, maratona girdik. Ama çok değişik, olağanüstü bir tını çıktı ortaya. Çok ustaca çalıyor tabii. Bakalım bu akşam ne olacak, güzel bir konser olacak gibi geliyor bana. Bizim aslında projeler devam edecek. Şimdi bu Ankara bir konserimiz var 24'ünde. Onun dışında Enyot Schneider diye ünlü bir Alman besteci bizim için Arp ve Shank konçertosu yazıyor şimdi. Onun ilk dünya premieri de Eylül ayında Rusya'da Oda Orkestrası ile yapacağız orada. Ondan sonra ben Türkiye'deki orkestralarla yaptırmayı inşallah planlıyorum. Denk gelirse çok değişik. Çünkü insanlar artık kültürel yeni projeleri dinlemeye ihtiyacı var ve kültür burada çok ağırlık basıyor. Yani
0: evet.
1: Anadolu'daki biliyorsunuz Arp Anatolia mesela. Dolayısıyla o da Çin müziğini çok yapıyor. Dolayısıyla insanlar her müzisyen aslında sanatçı kendi ülkesinin kültürel güzelliklerini, melodilerini dünyaya sergiledikleri zaman çok büyük etki bırakıyor ve çok ilgi görüyor. Evet, yani bugün Beethoven, Mozart milyonlarca kişi çalıyor ama bu tip kültürel projelere artık çok daha ilgi gösterip insanlar konserlere geliyorlar ve tabii ki onlar için de bir bilgi birikimi oluyor.
0: Çok güzel açıklamalarda bulundunuz.
2: Olun,
0: eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dinleyicilerimize son söz olarak neler söylemek istersiniz?
1: Bu tip hani güzel kültürel projeleri takip edip dinlemelerini gerçekten isterim. Çünkü yakalanmıyor da. Yani bu tip projeler ülkemize belki senede bir, iki, üç değişik projeler. Hele bu çok ilk defa geldi. Ankara seyircisiyle de buluşacak. İnşallah bir gün İstanbul seyircisiyle ya da Türkiye'nin diğer yerlerinde de buluşur.
0: Bugün çok ilgi çekti zaten biletler.
1: Biletler bitti. Evet. Evet. O da bizim için çok sevindirici tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağatay Bey. Müziklerinizden örnekler sunacağız.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ve şimdi de konserden kayıtlara devam ediyoruz. Johann Sebastian Bach'ın iki keman için re minör konçertosundan Largo Manon Tanto bölümünü dinliyoruz. İkinci bölüm. Arp sanatçımız Çağatay Akyol ve şenk virtüosu Wu Wei seslendiriyor.

Franz Sebastian Bach'ın iki keman için Re minör konçertosundan ikinci bölüm Largo Manon Tanto'yu dinledik. Şimdi de sevgili dinleyenler, Alessandro Marcello'nun Oboa konçertosunu sunacağız. Re minör konçerto 3 bölümden oluşuyor. Andante spiccato, adagio ve presto.

Alessandro Marcello'nun Re minör oboa konçertosunu dinledik. Arp ve Schenk için yapılmış olan düzenlemesiyle Çağatay Akyol ve Wu Wei seslendirdi. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde son olarak Antonio Vivaldi'nin Opus 1, 12 numaralı keman ve sürekli bas için tema ve varyasyonlardan oluşan La Folia başlıklı eserini dinleyeceğiz.

Antonio Vivaldi'nin Opus 1, 12 numaralı keman ve sürekli bas için tema ve varyasyonlardan oluşan La Folia başlıklı eserini dinledik. Arp sanatçımız Çağatay Akyol ve Şenk virtüosu Wu Wei seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizde Arp sanatçımız Çağatay Akyol ve Çinli

0: Çenk virtüosu Wu Wei'nin Silk Road diyor olarak Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali çerçevesinde 22 Nisan akşamı vermiş oldukları konserin canlı kaydını süremiz yettiğince sunduk. Gelecek haftada konserlerden kesitler sunacağız ve aynı zamanda Wu Wei'nin Avrupa'da oda topluluklarıyla birlikte vermiş oldukları konserlerden seçkileri de paylaşacağız sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşçakalın.
1: Allegro.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yine bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve onun ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operasını konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bize bu eser hakkında neler söylemek istersin?
1: Ersin, Saraydan Kız Kaçırma operası opera türünün çok önemli bir parçası. 1782'de premieri yapılıyor bu operanın. Komedi, dram ve politik yorum unsurlarını bir araya getirerek döneminin kültürel ve toplumsal dinamiklerini yansıtan bir opera. Viyana klasik müzik sahnesinin daha geniş bir çerçevesi içinde yer alan eser, Mozart'ın orkestrasyon ve karakter gelişimindeki yenilikçi kullanımını gözler önüne seriyor. Opera yalnızca ilgi çekici olan hikaye anlatımıyla değil, Saraydan Kız Kaçırma, aynı zamanda zengin müzikal karmaşıklığıyla da dikkat çeken bir opera ve Mozart'ın lirik güzelliği, dramatik gerilimle harmanlamadaki ustalığını yansıtan bir eser.
0: Evet.
1: Özünde aşk, sadakat ve kültür çatışması temaları etrafında dönüyor. Medeniyetler çatışması etrafında dönüyor. Ve 18. yüzyılın sonlarındaki toplumsal gerilimleri etkili bir şekilde yansıtıyor. Operanın konusu Ersin, bir Türk sarayında Constanze ve hizmetçisi Blond'u nişanlısı Belmonte'den kaçıran soylu Türk paşası Selim'in etrafında gelişiyor.
0: Evet.
1: Bütün performans boyunca karakterler aşk ve özgürlük konusunda farklı değerleri ve farklı bakış açılarını temsil ederek toplumsal cinsiyet rolleri ve güç dinamiklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyorlar. Karakterler arasındaki etkileşimler özellikle Mozart döneminde giderek daha da önemli hale gelen bireysel özgürlük ve ahlaki dürüstlükle ilgili aydınlanma çağı ideallerini incelemek için de iyi bir gösterge.
0: Evet.
1: Ayrıca Saraydan Kız Kaçırma operası özellikle mekanı ve karakter etkileşimleri aracılığıyla Doğu ve Batı ideallerinin yan yanalığını vurguluyor. Şimdi bu yönü çağdaş egzotizm ve kültürel temsil kavramlarıyla etkileşime girmesi nedeniyle hem akademisyenlerin hem de izleyicilerin ilgisini çekmiş bir konu ve bu nedenle bu opera sadece eğlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda döneminin sosyopolitik manzarası üzerinde eleştirel düşünmeyi de teşvik ediyor ve bunu bir analiz konusu haline getiriyor.
0: Evet.
1: Mizah ve ciddiyetin çok benzersiz bir şekilde bir araya gelmesi olarak adlandırabileceğimiz Saraydan Kız Kaçırma operasının zengin bir araştırma ve yorum konusu olmasını sağlamış Mozart ve opera ve aydınlanma döneminde ve sonraki kültürel etkileşimler etrafındaki zengin söylemiyle de opera tarihinde önemli bir yer etmiş.
0: Evet.
1: Librettosunu Christoph Frederick Bretzner yazmış. Klasik opera türünde çığır açan bir libretto.
0: Evet, 1782 yılında Viyana'da değil mi?
1: Evet, 1782'de Viyana'da Burg Theater'da premieri yapılıyor operanın. Biraz önce söylediğim gibi komik unsurlar ve ciddi temaların yenilikçi bir karışımıyla dikkat çekiyor ve dönemin kültürel gelişimlerini, kültürel gerilimlerini etkili bir şekilde yakalıyor. Osmanlı İmparatorluğu fonunda geçiyor ve Batı Avrupa'nın 18. yüzyılın sonlarındaki Türk kültürüne olan hayranlığını yansıtıyor. Biraz karakterlerden istersen bahsedelim Ersin.
0: O zaman bu karakterlere dönmeden önce bu güzel bilgileri kısa bir bu operadan örnekle ara verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Şef George Solti yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan çeşitli bölümleri seslendirecekler.

0: Könnte ich mir noch so einen Schurken auf die Nase setzen wie den Pedrillo, der Tag und Nacht nichts tut, als nach meinen Weibern herumzuschleichen. Hätte sich nur nicht beim Bassa so eingeschmeichelt. Er sollte den Strick pinkst um die Hals haben.
1: Nun, wie steht's, Usmin? Ist der Bassa noch nicht zurück?
0: Sieh selber nach, wenn du's wissen willst.
2: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan çeşitli bölümleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden özellikle kültürel açıdan diye bahsetmiştin. Oradan devam edebilirsek çok mutlu oluruz.
3: Tabii ki. Ersin, canlı karakterizasyonlar ve dinamik bir orkestra yönetimi Mozart'ın aşkı, özgürlüğü ve Doğu-Batı ilişkilerinin karmaşıklığını daha derinlemesine inceleyen bir anlayışla iç içe geçmiş.
2: Evet.
3: Böyle bir beceri ortaya koymuş Mozart bu eserinde. Operanın yaratılışının tarihsel bağlamı önemli. Akıl, bireysellik ve geleneksel otoritenin sorgulanmasının ön plana çıktığı aydınlanma çağının zirvesinde ortaya çıkmış.
2: Aslında bu çağda saraydan kız kaçırma hem anlatıda hem de Avrupa'da geniş siyasi ortamında mevcutu olan tiranlık ve baskının bir eleştiri örneği, değil mi?
3: Evet.
2: Bu noktada da Mozart için neler söyleyebiliriz?
3: Mozart'ın eseri yalnızca olay örgüsünü ilerletmekle kalmayıp aynı zamanda karakter derinliğini de geliştiren arya ve topluluk parçalarının kullanımına öncülük ediyor ve bestecinin Mozart'ın vokal tekniklerini ve orkestrasyonunu ustalıkla burada bütünleştirdiğini
2: görüyoruz. Özellikle burada bahsettiğin aslında vokal topluluklarının çokluğu, daha doğrusu koro yazılımı ve koro içinde de kendisine has özel melodilerinin olması ve sanki koro birliktelikle bir arya söyler gibi eserde yer tutması. Aslında operanın yapısı, net müzikal çizgileri ve duygusal ifade gücüyle öne çıkan baroktan klasik üsluba geçişte bir örnekleme örneği, değil mi?
3: Evet. Bir de Ersin'cim,
2: evet,
3: saraydan kız kaçırmanın algılanışı, temalarına ve sunumuna yönelik değişen tutumları yansıtarak zaman içinde değişmiş.
2: Evet.
3: Yani ne demek? Başlangıçta mizahı ve cazibesiyle beğeni topluyor opera ama daha sonra özellikle Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki siyasi gerginliklerin arttığı dönemlerde Türk karakterlerini ve Türk motiflerini tasvir etme biçimi nedeniyle de o dönemde eleştiriye maruz kalıyor.
2: Elbette, çünkü içinde saray ve sarayın yapısı bir anlamda eleştiriliyor burada, değil mi?
3: Evet, bu değişim operanın hem eğlence hem de toplumsal bir yorum olarak ikili rolünü vurguluyor ve farklı tarihsel dönemlerdeki izleyicileri de etkilemeyi başarıyor. Günümüzde ise kalıcı popülaritesi, çok zengin olan müzik dili ve çok ilgi çekici anlatımıyla ve temaların sürekli güncelliğiyle ilişkilendirilebilir ve saraydan kız kaçırma opera repertuarında bu nedenle de çok önemli bir yere sahiptir.
2: Evet, bu noktada bizim karşımıza bu operanın içinde güç ve toplumsal roller gibi temalar komedi çerçevesinde ele alınan ve opera edebiyatının önemli bir yapıtı haline gelmesini sağlamış. Bu anlatım şekli romantik ilişkilerin karmaşıklığı ve toplumsal beklentilerin sıra dışı etkilerini şekillendiren kişisel arzu ile toplum yükümlülükleri arasında gerilimi vurgulaması kesinlikle ön plana çıkmakta. Ayrıca hikayenin merkezinde kahramanın zorla kaçırılması yer alır ve bu durum söz konusu karakterlerin sergilediği özgürlük, seçim ve çeşitli direniş biçimlerinin karakterini keşfetmek için bir anlamda ayraç görevi görmekte. Bu kaçırılma eylemi aşk hikayesini karmaşıklaşmaktan öte aynı zamanda cinsiyet ve otorite ile ilgili daha geniş toplumsal meseleleri de bir anlamda bizim karşımıza çıkartmakta.
3: Ersin, opera fars unsurlarını yani izleyiciyi aşırı abartılı, aşırı gülünç, saçma ve olasılık dışı durumlarla eğlendirmeyi amaçlayan bir komedi tarzı.
2: Aslında buna hiç şaşırmamak lazım çünkü Mozart'ın bütün eserlerinde illa sözlü olması gerekmiyor. Orkestra eserleri, senfonileri hepsinde bu var.
3: İlginç bir araya geliş bu,
2: evet, değil mi? Mozart'ın mizah anlayışı. O zaman bu mizah anlayışına hemen bir müzikle ara verelim mi?
3: Tabii ki.
2: Şef George Solti yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Mozart'ın Saraydan Kız Kaçımı operasından çeşitli bölümleri seslendirdi.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solti yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından çeşitli bölümleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, burada bize az evvel müzik arasından önce Fars'tan bahsettin.
1: Evet.
0: Yani Mozart'ın müzikal kara komedi kare mizahı.
1: Evet.
0: Bu noktada neler paylaşmak istersin bizi dinleyenlerle?
1: Henüz tiyatroda çok net olarak fars unsurlar belki de oluşmadan önce Mozart bunu kullanıyor. Hı hı. Ya da en azından akademik anlamda adı konulmadan önce Mozart bunu kullanıyor. Hı hı. Bunu yaparken aslında geçmiş geleneklerin sonuçlarının da bir anlamda bir eleştirisi bu. Evet. Çünkü burada becerikli kadın kahraman ve beceriksiz talibi gibi karakterler karşılarındaki durumun absürtlüğü içinde yol alırlarken ya da kaybolurlarken bu katı toplumsal normlara bağlı kalma saplantısının ne kadar aptalca olduğunu aslında gözler önüne seriyor.
0: Evet.
1: Bir de eser güçlü figürün kadın kahramana iradesini dayatmaya çalışmasıyla temsil edilen erkek bakışını, yani daha doğrusu ataerkil kontrolü eleştiriyor.
0: Burada. Tabii bunu mizahsel bir yönle.
1: Evet, evet.
0: Değil mi? Mizah yaparak.
1: Tamamen mizahla vurguluyor.
0: Evet.
1: Bir de son olarak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hı hı. Saraydan Kız Kaçırma operası sınıf ayrımı ve gücün değişken doğası gibi fikirlerle de ilgileniyor ama farklı toplumsal katmanlardan gelen figürler arasındaki bu etkileşimler belirlenmiş rollerine uyum sağlamaları ya da bu rollere karşı gelmeleri nedeniyle katı sınıf sistemlerinin ne kadar yersiz olduğunu da ortaya koyuyor.
0: Evet.
1: Burada zekice diyaloglar ve karmaşık müzik kompozisyonlarıyla bu opera bu temaları incelikli bir şekilde ele alıp izleyici kendi toplumsal çerçeveleri üzerinde bir anlamda düşünmeye mahkum ediyor. Yani sonuç olarak bu bütün bu temaların etkileşimi işte aşk ve yükümlülük, birey ve toplum ve mizahın ciddi eleştirileriyle iç içe geçmesi eseri yücelten ve onun kültürel köklerini korurken çağdaş izleyicilerde de yankı uyandıracak zamanı sığmayan bir eser haline getirmiş.
0: Sevgili Murat'cığım, burada hemen kısa bir bu eserden örnek verelim mi?
1: Lütfen.
0: Şef George Solti yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestrası ve Korosu Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan bölümler seslendirecek.
2: Immer noch traurig, geliebte Konstanze. Immer in Tränen. Sieh dieser schöne Abend, diese reizende Gegend, diese bezaubernde Musik. Meine zärtliche Liebe für dich. Sag, kann nichts von allem dich endlich beruhigen, endlich dein Herz rühren? Sieh, ich könnte befehlen, könnte grausam mit dir verfahren, dich zwingen. Aber nein, Konstanze, dir selbst will ich dein Herz zu danken haben, dir selbst.
3: Großmütiger Mann, oh, dass ich es könnte, dass ich es erwidern könnte. Aber...
2: Sag, Konstanze, sag, was hält dich zurück?
3: Du wirst mich hassen.
2: Nein, nein, nein, nein. Ich schwör's dir, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Wie viel Freiheit ich dir vor allen meinen Weibern gestatte. Dich wie meine einzige Schätze.
3: Oh, so verzeih.

Ich sage drei, ich sage vier.

Get in line.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef George Solt yönetiminde Londra Kraliyet Opera Evi Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçım operasından çeşitli bölümleri seslendirdiler.
1: Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Klasik Dünya.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %4,18.

ve 32,37 oldu. Açıklanan rakamlarda Orta Doğu'daki savaşla birlikte artan küresel enerji fiyatlarının etkisi görüldü. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini aşırı taleplerle müzakere sürecini kilitlemekle suçladı. Diplomasinin yavaş ilerlemesinden Washington sorumlu dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Almanya ile Amerika arasında gerginlik sürüyor. İran savaşı nedeniyle başlayan tartışma Amerika'nın Almanya'dan asker çekme kararı almasına kadar ilerledi. Almanya Başbakanı Merz bunun yeni bir gelişme olmadığını, abartıldığını savundu. Avrupa Birliği'ndense zamanlamanın sürpriz olduğu açıklaması geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir surette izin vermeyeceklerini belirtti. Beyaz eşya üreticisi bir firmanın Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun tepkileri üzerine reklam filmi söz konusu firmanın Türkiye sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir dedi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere bugün Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz'ın Erivan seyahati, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyedeki ilk ziyaret olacak. Teknik sorun nedeniyle uçağa dün akşam acil inen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Sanchez'i taşıyan uçak teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a gitti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 9. haftaya girildi. 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 31. oturumu başladı. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını veriyor. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası 26. oturumla sürüyor. Dün oturumda avukatların savunma ve talepleri alındı. Türkiye genelinde bahar ayına rağmen serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Ankara'da gün boyu yağış etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var. En yüksek hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. İstanbul ve İzmir'de de hafta başında yağış beklentisi var. Sıcaklığın İstanbul'da 15, İzmir'de 17 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haberliği sunduk.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yıldızlar ama göktekiler değil, beyaz perdede pırıl pırıl parlayanlar. Herkesin tanıdığı, hayranlık duyduğu, görüntüleriyle, yaşamlarıyla ve elbette sanatlarıyla 20. yüzyıla damga vuran, 7. sanata yön veren ünlü aktörler, aktrisler. Bugün Ses ve Söz'de adına şarkı yazılmış film yıldızları, sinemanın altın çağından unutulmaz isimler var. Çok eskilerden en ünlüsüyle, siyah beyaz,

Bol pantolonu, bastonu, melon şapkası, delinmiş eski ayakkabıları, kısa ve dar ceketi, düzgünce kesilmiş bıyığı, uyuklaması, sakarlığı, bazen bir kanun kaçağı, bazen bir dövüşçü oluşu, gülünç halleri, dokunaklı bakışları ve elbette büyük diktatörden modern zamanlara filmleri. Charlie Chaplin'e dair bir çırpıda akla gelen ne varsa dinledik ilk şarkıda. Fransa'da ilkokul öğrencileri ve öğretmenleriyle hayat bulan Le Enfant Fantastique adlı müzik projesinin bir kaydıydı Charlie Chaplin. Chaplin'le başladık, onunla devam edelim. Sanatçının en önemli filmlerinden biri 1931 yapımı Şehir Işıkları. Charlie ve Çiçekçi Kız'ın hikayesini anlatan bu durum komedisi, Lou Reed'in büyük yıldızı adadığı bir şarkıya da hayat vermiş. Charlie Chaplin'in bastonu yağmuru savuruyordu. O buraya geldikten sonra işler eskisi gibi kalmadı. Bizim isteğimiz üzerine ayrıldığında da işler artık eskisi gibi değildi. Burası özgürlükler ülkesi olmalıydı. Şehir ışıkları sonsuza dek parlamalıydı. Ama sokak köşesindeki lambaya yaslanmış o küçük serseri bizi terk etti ve mizahı da onunla birlikte sonsuza dek gitti. City Lights, Reed'in 1979'da çıkan The Bells albümünde yer almıştı. Don't see city lights, light these streets tonight. Don't see crazy nights.

Sıradaki yıldız Montgomery Clift. Clift, çocuk yaşta Broadway'de başlayan kariyerini Hollywood'da devam etti. Birçok kez Oscar ödülüne aday gösterildi. 1956'da geçirdiği trafik kazasında hayatını Elizabeth Taylor kurtardı. Sayısız ameliyat geçirdi ve yüzü eski formunu kaybetti. Sonraki filmlerinde iyi bir görüntü verebilmesi için hep belirli açılardan çekim yapıldı. Joe Strummer'ın Clift'in hayat hikayesini okuduktan sonra yazdığı şarkının adı bu yüzden Doğru Profil. 1966'da yaşamını yitiren aktör için The Clash'ten dinliyoruz. London Calling albümünden The Right Profile.

Kızılnehir, güneşli bir yer, insanlar yaşadıkça uygunsuzlar. Bunlar Montgomery Clift'in az önce adı geçen filmleriydi. Bir de Elia Kazan'ın yönettiği Vahşi Nehir var. Clift bu filmde başrolleri masmavi gözleri ve taş bebek görüntüsüyle hatırladığımız Lee Remick'le paylaşıyordu. Remick için söylenen şarkıyı da The Go-Betweens'ten dinleyeceğiz. Şarkı yazarı Robert Forster, güzel yıldızın İrlandalı olduğunu sansa da o aslında Massachusetts Quincy'den. Bu yanlış bilgiyle başlıyor sözler ama geri kalan kısımlar doğru.

Hollywood'un en ünlü kadınlarından biri de Joan Crawford. Onun çalkantılı hayatı ve sınırları zorlayan kişiliği Amerikalı rock grubu Blue Oyster Cult'a ilham vermiş ve ortaya şimdi duyacağınız aktrisle aynı adı taşıyan şarkı çıkmış.

20. yüzyılın adına şarkılar yazılan özel aktrisleri sadece Hollywood'dan değil, Avrupa'da yetişen kadın oyuncular da tüm dünyayı etkilemiş. Sophia Loren, Catherine Deneuve, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Romy Schneider bu zarif ve güçlü isimler arasında. Listeye ekleyebileceğimiz bir yıldız daha var ki onun kim olduğunu anlamak için isminin baş harfleri bile yetiyor. B.B.

Initials BB, Serge Gainsbourg'un 1968 tarihli ilk stüdyo albümünde eski aşkı Brigitte Bardot'u şiirsel sözlerle iltifata boğduğu şarkıydı. Gainsbourg bestede Antonin Dvorak'ın 9. senfonisinden, sözlerde Edgar Allan Poe'nun Kuzgun şiirinden bölümler kullanmıştı. Her fırsatta Bardot'un güzelliğine ve tatlılığına övgülerini sunan bir diğer isim Dario Moreno. Dario Moreno ve Brigitte Bardot, 1959 yapımı Benimle Dans Eder Misin filminde birlikte rol almıştı. Hatta bu filmin müzikleri de Serge Gainsbourg'a aitti. Moreno'ya dönersek şöyle sesleniyor hayran olduğu süperstara. Brigitte Bardot, bravo! Tanıdığım birçok kadın var sana benzemek isteyen. Ama hiçbiri senin gibi değil. Kim yapmış ki seni BB? Kim böyle sevilir hep? Neden herkes baka kalır sana? Brigitte Bardot, bravo!

Çarpıcı ve özgür BB, baleyle başladığı sanat hayatına sinemayla devam etti. 47 filmde rol aldı, 80 kadar şarkı kaydetti. 40 yaşında emekli olmaya karar verdi. Ömrünün kalan 51 yılını hayvan hakları aktivisti olarak geçirdi. 28 Aralık 2025'te 91 yaşında Fransa'da dop dolu bir yaşama veda etti. Avrupa'dayız, Avrupa'da kalalım. Hayata gözlerini Berlin'de açmış ve Fransa'da kapamış bir yıldızın resmine bakalım. Modern kadının bir başka simgesi, asalet ve karizmanın vücut bulmuş hali. Lili Marlen'in sesi, mavi meleğin ta kendisi Marlene Dietrich'e geçelim. Suzanne Vega'nın duvarında bir Marlene Dietrich posteri var. Acaba diyor Vega, Marlene bu duvardan görebilen gözlerle baksaydı bana ne tavsiye ederdi? Marlene on the Wall, insanın aşk için katlanabilecekleriyle ilgili muzip bir şarkı ve Vega'nın ilk albümünde yer alıyor. Even if I

yıldız, hayranı olduğu bir başka yıldız için söyleyecek şimdi. Johnny Depp yanında gitarcı Jeff Beck'le birlikte Hedy Lamarr için yazdığı şarkıyı seslendirecek. Samson ve Delilah'ın Delilah'sı Hedy Lamarr 1940'lı yılların en ünlü oyuncularından, aynı zamanda bir mucit. 1942'de patentini aldığı uzaktan kumandalı torpido projesi bugün kullandığımız kablosuz iletişim teknolojilerinin atası olarak kabul ediliyor. Johnny Depp de yazdığı sözlerde Lamarr'ın özelliğinin güzelliğiyle sınırlı olmadığını söylüyor ve sanatçının bilimsel mirasını hatırlatıyor. Onu yıldız yapan dünya tarafından silindi. Güzelliğinden örülmüş ağında hapisti. Bu Bayan Hedy Lamarr için bir şarkı.

This is a song for Miss Hedy Lamarr. Johnny Depp ve Jeff Beck'in 2022'de çıkan 18 albümünden dinledik. Bob Dylan'dan da tarihi ve politik kişilikleri popüler kültürden figürlerle ve oyuncularla buluşturduğu bir şarkı dinleyelim. Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton sözlerde karşılaştığımız tanıdık isimlerden. 1963'te içinde yer aldığı albümün ciddi konularına komik bir karşıtlık olarak görülmüştü. I Shall Be Free.

0: catch hell from Richard Burton.
1: Ingrid Bergman, sinema tarihinin en etkili aktrislerinden. Sadece Casablanca bile onu anlatmaya yeter. Hakkında yazılmış bir şarkı da var. Bu şarkının sözleri Woody Guthrie'ye, müziği ise Billy Bragg'e ait. Adı elbette Ingrid Bergman.

Roberto Rossellini'nin yönettiği 1950 yapımı Stromboli filmi üzerine kurulmuş bir şarkıydı Ingrid Bergman. Ruhu saf ve hüzünlü, hayatı ışıltılı ve çalkantılı, vedası erken ve trajik bir yıldızın ışığıyla bitiyor Ses ve Söz. Elton John'un Bernie Taupin'le yazdığı 1973 tarihli Candle in the Wind, Marilyn Monroe için bir şarkı. Aktrisin gerçek adıyla Hoşça Kal Norma Jean diye başlayan şarkı, şöhretin bu duyarlı kadına getirdiklerini ve ondan götürdüklerini anlatıyor. Yalnızlık zordur. Bu senin oynadığın en zor roldü. Hollywood bir yıldız yarattı ve acı ödediğin bedel oldu. Rüzgardaki titrek bir mum ışığına benzeyen hayat hikayesiyle Marilyn Monroe ile veda ediyoruz yıldızların evrenine.

0: Hayal dünyamıza katkılarıyla, şöhretleri, ışıltıları, yaşamları ve ürettikleriyle beyaz perdenin yıldızlarını konuk ettik ses ve söze. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Gelecek pazartesi sinemanın altın çağından başka isimleri yeni şarkılarda arayacağız. Buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün 22 Kasım 1901'de Sagunto'da doğan, 6 Temmuz 1999'da Madrid'de sonsuzluğa uğurlanan İspanyol besteci Joaquin Rodrigo

Vidre'nin eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Rodrigo henüz 3,5 yaşındayken bir difteri salgınının kurbanı olarak gözlerinden hastalandı ve yapılan birçok girişime rağmen zaman içinde görme yetisini tümüyle yitirdi. Kendini tamamen müziğe veren, İspanya'nın sevilen klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü Rodrigo, 8 yaşında solfej, piyano ve keman eğitimine başladı ve piyano virtüözü oldu. O dönemki İspanyol eğitiminde mevcut olan ve görme engelli bireylerin parmak uçlarıyla dokunarak okuyup yazabildikleri dokunsal bir yazı sistemi olan Braille isimli körler alfabesi sayesinde Rodrigo bestelerini yapabildi. Yakın arkadaşı ve sadık yardımcısı Rafael İbinyaz'ın desteğiyle Rodrigo'nun eserleri notaya geçirilerek ölümsüzleşti. Rodrigo, "Rafael benim sahip olmadığım gözleri bana ödünç verdi" diye dokunaklı bir şekilde minnettarlığını dile getiriyordu. Bugün ilk olarak Rodrigo'nun iki gitar ve orkestra için Madrigal konçertosunu Şef Sir Neville Marriner yönetimindeki The Academy of St. Martin in the Fields orkestrası eşliğinde gitaristler Angel Romero ve Pepe Romero'nun yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: Fanfare, Madrigal, Entrada, Pastorcito, Gradilla, Pastoral, Fandango, Arieta, Zapateado, Caccia alla Espagnola.

İspanya'nın önemli bestecilerinden Rodrigo'nun iki gitar ve orkestra için Madrigal konçertosunu Şef Sir Neville Mariner yönetimindeki The Academy of St. Martin in the Fields orkestrası eşliğinde gitaristler Angel Romero ve Pepe Romero'nun yorumu ile dinledik. Şimdi Rodrigo'nun dört gitar ve orkestra için Handaluz konçertosunu Şef Sir Neville Mariner yönetimindeki The Academy of St. Martin in the Fields orkestrası eşliğinde gitaristler Angel Romero ve Pepe Romero ile Los Romeros'un yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Tempo de Bolero, Adagio, Allegretto.

kurgusunu Chef Sir Neville Marriner yönetimindeki The Academy of St. Martin in the Fields orkestrası eşliğinde gitaristler Angel Romero ve Pepe Romero ve Los Lomeros'un yorumuyla dinledik. Bugün son olarak Rodrigo'nun Fandango, Molto Ritmico isimli eserini Şef Maximiliano Valdez yönetimindeki Asturias Sinfoni Orkestrası eşliğinde gitaristler Ricardo Galen ve Joaquin Clerch'in yorumuyla dinliyoruz.

0: Bugün İspanyol besteci Rodrigo'nun gitar için bestelediği eserleri dinledik. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların Müziği.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Sizlere bu hafta itibarıyla 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız TRT radyolarından seslenmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün 19. yüzyıl İstanbul'unda İngiliz besteci Edward Elgar'ın tınılarının izini süreceğiz. Bir sabahın eşiğinde henüz uyanmamış bir şehrin nefesiyle titreyen sular ve sesin içinde yükselen minareler. O an bir bestecinin kalbinde yalnızca bir manzara değil, bir yankı doğar. Edward Elgar o sabah İstanbul'a bakarken aslında kendi iç dünyasının derinliklerine bakıyordur.

müziği, geç romantizmin geniş ufuklarında dolaşan, gururla melankoliyi aynı cümlede buluşturan bir dildir. Zengin orkestrasyonu, katman katman açılan armonileri ve insan ruhunu neredeyse itiraf eder gibi konuşan melodileri. Bir yandan İngiliz geleneğinin vakarını taşır, diğer yandan derin bir iç yalnızlığının izlerini. Nimrod'un ağır adımları bir dostluğun sessiz ağıtı gibi yükselirken, enigma varyasyonlarında saklı kimlikler bilinmeyen duygular gibi dolaşır. Enigma varyasyonları. İşte o dil, İstanbul sabahında başka bir ışıkla karşılaşır. Bu şehirde zaman doğrusal akmaz. Sesler, batının alışık olduğu kesin çizgilerle değil, dalga dalga, kıvrıla kıvrıla ilerler. Elgar belki bir makam yazmaz ama o kıvrımın hissini duyar. Belki bir doğu ritmini doğrudan notaya dökmez ama zamanın esneyebileceğini, bir melodinin sadece ilerlemek zorunda olmadığını hisseder. Ve bir akşam, boğazın kıyısında ışıkların suya titreyerek düştüğü bir mekanda. Elgar bu kez dinleyen değil, ses veren olur. Piyanonun başında ya da bir topluluğun önünde. Notalar o sabah gördüğü manzaranın ardından ilk kez bu şehirde yankılanır. Belki İstanbul'un gecesi onun müziğine kendi sessizliğini ekler. Belki boğazdan esen rüzgar cümlelerin arasına görünmez bir rubato bırakır. Dinleyenler için bu bir konserdir ama Elgar için bir karşılaşma. Kendi müziğiyle başka bir dünyanın içinde yeniden tanışma anı. Sonra yol uzanır. İzmir, daha parlak, daha açık bir ışık. Ama İstanbul'un o sisli sabahı ve Tarabya'daki o gece çoktan iç dünyasında yerini almıştır. Bu yolculuk Elgar'ın müziğini değiştirmez belki ama derinleştirir. Onun eserlerinde zaten var olan o mesafe duygusu, insana hem yakın hem ulaşılamaz gelen o ses, artık biraz daha genişler. Sanki orkestranın içinde bir yerlerde görünmeyen bir ufuk açılır. Çünkü bazı yolculuklar yeni temalar kazandırmaz besteciye ama eski temaların anlamını değiştirir. Ve Elgar için İstanbul bir ezgi değil, bir nefestir. Gündüz sisin içinden doğan, gece Tarabya'da yankılanan ve sonra sonsuza kadar müziğinin içinde kalan. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Edward Elgar'ın tınılarıyla başlıyor. Bestecinin Enigma Varyasyonları eserinin uvertürünü Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Bandosu yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları eserinin uvertürünü Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri bandosu yorumuyla dinledik. Bir melodi düşünün. Adını söylemeyen ama sizi tanıyan. Sizi sizden iyi bilen bir ses gibi yavaşça yaklaşan. Edward Elgar'ın müziği tam da böyle konuşur. Göstermez, ima eder. Anlatmaz, hissettirir. Onun bestecilik dili geç romantizmin en zarif eşiklerinden birinde durur. Bir ayağı görkemde, diğer ayağı içe dönük bir yalnızlıkta. Geniş yaylılar, derin nefesli çalgılar ve katman katman örülen armonilerle kurduğu orkestral dünya dinleyeni bir manzaranın içine değil, bir ruh halinin içine davet eder. Marşlarında bir imparatorluk vakarı vardır. Senfonilerinde ise kırılgan bir insan kalbi. Görkem ve şatafat marşlarında duyduğumuz o ihtişam aslında bir ulusun yürüyüşüdür. Ama aynı bestecinin kalemi bir anda iç dünyaya döner ve orada çok daha sessiz, çok daha kişisel bir hikaye başlar. İşte o hikayenin en gizemli sayfası, Enigma varyasyonları. Enigma yani bilmece. Elgar bir tema yazar. Sade, zarif. Ama sanki eksik. Ve sonra o temayı çevresindeki insanlara dönüştürür. Her varyasyon bir portre, bir dost, bir anı, bir karakter. Ama burada tuhaf bir şey vardır. Bu müzik sadece görünenleri anlatmaz, görünmeyenin de izini taşır. Çünkü Elgar'ın söylediğine göre bu varyasyonların altında hiç duyulmayan başka bir tema daha gizlidir. Herkesin bildiği ama kimsenin işitmediği bir melodi. İşte Elgar'ın müziği tam da burada başlar. Söylenmeyeni söylemek, duyulmayanı duyurmak. Nimrod yükselir örneğin. Nimrod, ağır, derin, neredeyse zamansız. Bir dostluğun, bir sadakatin, belki de bir vedanın sesi. Ama hiçbir kelime yoktur. Sadece genişleyen bir armoni ve kalbin içinde büyüyen bir boşluk. Elgar'ın besteciliği tam da bu boşluğu yazabilme cesaretidir. Notalarla değil, notalar arasındaki sessizlikle konuşabilme sanatı. Onun eserlerinde melodi bazen bir yolculuktur ama çoğu zaman bir hatırlayış. Sanki her nota daha önce yaşanmış bir duygunun yankısıdır ve belki de bu yüzden Elgar'ın müziğini dinlediğimizde yeni bir şey duymayız aslında. Hatırlarız. Bir yüzü, bir sesi, bir zamanı. Ve içimizde adı konulamayan o temayı, yani kendi enigmamızı.

Armonik Tınılarda tını yolculuğumuz Edward Elgar'ın tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Enigma varyasyonlarından bölümleri Willowbrook Brass Çalgılar yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarından bölümleri Willowbrook Brass Çalgılar Topluluğu yorumundan dinledik. Enigma varyasyonları. Bir bilmece gibi başlar müzik. Sanki kapısı açık ama içeri girilmemiş bir oda. Edward Elgar 1899'da yazdığı eserinde bir tema sunar. Sade, ölçülü, neredeyse alçak sesle konuşan bir fikir. Ama asıl hikaye o temanın kendisinde değil, etrafında dolaşan gölgelerde saklıdır. Her varyasyon bir insandır. Bir dostun yürüyüşü, bir bakışın hatırası, bir kahkahanın izi. Ama hiçbir portre tam olarak söylenmez. Sadece sezdirilir. Müzik burada bir anlatı olmaktan çıkar, bir hatırlama biçimine dönüşür. Ve en derininde Nimrod yükselir. Nimrod, zamanı yavaşlatan, nefesi genişleten bir ağıt gibi. Orada kelimeler susar. İnsan sesi geri çekilir. Sadece orkestranın içinde büyüyen bir ışık kalır. Elgar'ın sırrı da burada gizlidir. Asıl tema hiç duyulmaz ama onu herkes hisseder. Çünkü bu eser duyulan notalardan çok duyulmayan bir şeyin etrafında döner. Bir isim değil, bir yüz değil, bir cevap değil, bir varlık hissi. Ve dinleyen herkes o bilinmeyen temanın içinde kendi kaybolmuş hatırasını bulur. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Edward Elgar tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Enigma varyasyonlarından bölümleri Willowbrook Brass Çalgılar Topluluğu yorumuyla dinliyoruz.

0: İngiliz besteci Edward Elgar'ın Enigma varyasyonlarından bölümleri Willowbrook Brass Çalgılar Topluluğu yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıt Aydın Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. 99. yıl dönümünü sizlerle birlikte tınılarla kutlamaktan mutluluk duyduğumuz TRT radyolarına bir asrın eşiğinden nice asırlar diliyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Çalgı serüveni.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde oboa, timpani ve keman için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. Albinoni, oboa konçertolarını oboa için değil, oboa ile birlikte çalınan konçertolar olarak tanımlar. Bunu söylemesindeki sebep, Vivaldi'den farklı bir yapı kullanmasıdır. Vivaldi'nin oboa konçertolarında asıl amaç, solistin yeteneğini sergilemekken, burada oboa, birinci kemanın baskın unsuru değil, ortağıdır. Hatta ikinci keman bile bu söylemin dışında bırakılmamıştır. Tiz sesli enstrümanlar arasında var olan karşılıklı etkileşim ruhu, bu eserlere oda müziğini anımsatan bir karakter kazandırır. 9 opus numaralı konçerto serisi 4 gruba ayrılmıştır. Her grup solo keman için bir konçerto ile başlar, tek oboa için bir konçerto ile devam eder ve 2 oboa için bir konçerto ile sona erer. Bugün sizlerle paylaşacağımız opus 9 2 numaralı oboa konçertosunun ikinci bölümü eserin kalbi olarak tanımlanır. Şimdi Albinoni'nin opus 9 2 numaralı re minör oboa konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Anthony Camden'a John Georgiadis yönetimindeki London Virtuosi Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro e non presto, ikinci bölüm Adagio, üçüncü

Sevgili dinleyenlerimiz, Albinoni'nin Opus 9, 2 numaralı Re minör oboa konçertosunu dinlediniz. 1952 yılında doğan Brezilyalı besteci Ney Rosário'nun timpani konçertosu, timpani ve yaylı çalgılar içindir. 2003 yılında tamamlanan eser, ilk defa perküsyon ansambl için olan versiyonuyla seslendirilir. Solistin yaptığı akort değişiklikleri, konçertonun zorluk seviyesini yükseltir. İlk bölüm, Rosário'nun en sevdiği besteci olan Bach'a bir saygı duruşu niteliğinde hem de bölümün barok havasını yansıtan Barok adını taşır. Bölümün formu serbest bir fügdür ve temanın özetlenmesinden önce yavaş bir ara duyulur. İkinci bölümde timpanideki lirik melodiler solistin pedal kullanma becerilerini sergilemesine olanak sağlar. Final bölümü olan üçüncü bölüm oldukça canlıdır. Şimdi Ney Rosário'nun Opus 37, timpani ve yaylı çalgılar için konçertosunu solist Domenico Cagnacci ve Roberto Molinelli yönetimindeki Haydn Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Barok, ikinci bölüm Aria, üçüncü bölüm Horse Ride.

Neyrozaru'nun Opus 37, timpani ve yaylı çalgılar için konçertosunu dinlediniz. Rus besteci Glazunov, La minör tonundaki keman konçertosunu 1904 yılının yaz aylarında besteler. Eser ilk defa, ertesi sene St. Petersburg'da, aynı zamanda konçertonun ithaf edildiği Leopold Oyer tarafından seslendirilir. Konçerto tek bir bölümden oluşur. Açılış teması ilk olarak kemanın koyu seslerinde duyulur. İkinci tema ise daha liriktir ve ilk temayla tezat oluşturur. Eserin ortalarında daha yavaş tempolu ve tutkulu melodilerin duyurulduğu bir bölüm bulunur. Ardından tekrar neşeli ve ritmik bir yapıyla eser son bulur. Şimdi Alexander Glazunov'un Opus 82 La Minör Keman Konçertosunu solist Ilya Kaler ve Kamilla Kolçinski yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz.

0: Alexander Glazunov'un Opus 82 La minör keman konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere obua, timpani ve keman için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar, spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü başlığımız bulutlar hakkında. Bulutlar, havadaki su buharının gaz halinden sıvı hale yoğunlaşmasıyla oluşur ve su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelir. Böylece gözle rahatça görünür hale gelirler. Teknik açıklama böyle ama bilimsel gerçeklerin dışında da bulutlar, üzerinde yaşadığımız mavi gezegenin en büyüleyici ve en göz önünde duran harikalarından biridir. Hayatımızın her anında bulutlara bakabiliriz. Kimi zaman gölge için, kimi zaman yağmur gelecek mi diye anlamaya çalışırken, kimi zaman üzerimizden geçen bulutları bir şeylere benzeterek hayal kurmak için, kimi zaman sadece acaba oradalar mı diye bakmak için başımız gökyüzüne kalkar, gözlerimiz o pofidik ya da tüy gibi bembeyaz bulutları arar. Bugün bu eşsiz doğa olayıyla ilgili güzel bir paragraf seçtim sizler için. Çağımızın en parlak yazarlarından Umberto Eco'nun Önceki Günün Adası isimli romanından geliyor alıntımız. Kemal Akatay'ın çevirisinden okuyorum. Dağların üzerinde hala inatçı gece bulutlarının egemen olduğu karanlık bölgesinin altında yeşillikten ve aydınlık palmiyelerden oluşan bir alan ışıldamaya başlıyordu şimdiden. Ancak orta noktada kapkara olan bu bulutlar yanlarda yavaş yavaş kat kat beyaz pembe karışımı bir renge bürünüyordu. Sanki güneş ışınları bulutlara önden düşeceğine bir yolunu bulup içeriden doğuyor gibiydi ve bulutlar en uç noktalarda ışık içinde eriyip yok olsalar bile pusta şişiyor, göğü şimdi şaşılacak derecede aydınlık, adeta içsel bir lambayla donanmış balık sürüleri geçiyormuşçasına büyük geniş lekelerin göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlattığı denizin sadık bir aynası haline getirmek için gökte itip gitmeye baş kaldırıyorlardı. Ancak kısa süre içinde bulutlar ışığın davetine karşı koyamamış, kendilerini dorukların üzerine bırakarak seyrelmişlerdi ve bir yandan aşağı doğru süzüldüğü yerde yumuşak, dorukta daha tıkız, kaymak gibi yoğunlaşıp birikerek dağın eteklerine yapışıyor, bir buzul kütlesi biçimi alıyorlar. Öte yandan buzul kütlesi doruk noktasında buzdan oluşmuş tek parça bir lava dönüşüyor, bir bolluk ülkesinde havada mantar biçiminde tadına doyulmaz patlamalarla patlıyordu. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar, Claude Debussy'nin Üç Nocturn isimli üçlemesinin Nuage, Bulutlar başlıklı ilk bölümüne götürüyor bizi. Gökyüzünde salınan bulutlar kadar hafif ve uçucu olan bu eser, Debussy'nin müziğinde önemli

geçiş noktalarına tanıklık etmiştir. Çünkü besteci eserini uzun yıllar boyunca sürekli elden geçirmiş ve farklı dönemlerde farklı dokunuşlar ve rötuşlar yaparak eseri her seferinde farklı bir yaklaşımla ele almıştır. Halka açık ilk seslendirilişinde dinleyenler üzerinde çok büyük bir etki yapmasa da eleştirmenler ve Debussy'nin müziğini tanıyan müzisyenler tarafından heyecan ve övgü ile karşılanmıştır eser. Dönemin önemli müzik insanlarından Pierre de Breville'in önemli bir dergide çıkan makalesinde eserden "Bu gerçekliğin sınırlarının ötesinde, rüyalar dünyasında, sürekli hareket eden mimarinin arasında, dokunulmaz alemlerin harika yaratımları arasında tasarlanmış saf müziktir" cümleleriyle bahsedilmiştir. Şimdi buyurun bu önemli eseri Şef Claudio Abbado yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Debussy'nin Nuages, Bulutlar başlıklı nocturnünü dinledik. Doğrudan bulutlarla ilgili olmasa da bulutların toplanmasıyla ortaya çıkan yağmur ve sonrasında büyüyen fırtınayı anlatan Beethoven'ın Pastoral başlıklı 6. senfonisini tam da bu noktada çalma listemize almamız gerekiyor. Eserin 3. bölümünden 4. bölümüne attaka, yani ara verilmeden geçiliyor ama biz formatımız nedeniyle sadece 4. ve 5. bölümleri paylaşacağız sizlerle. 4. bölümün başındaki keman ve violaların staccato pasajları toplanan bulutları ve dökülmeye başlayan yağmur damlalarını betimliyor. İlk damlaların arkasından çok geçmeden büyük bir fırtına patlıyor. 5.

ve son bölüme ulaştığımızda ise fırtınanın ardından dağılan bulutlara, parlayan güneşe ve doğanın güzelliğine övgüyle eser sona eriyor. Carl Böhm şefliğindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Carl Böhm yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi'nin 4. ve 5. bölümleri geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte Bulutlar Hakkında başlıklı bölümdesiniz. Gökyüzünün yaramaz çocukları bulutlar hakkında konuşuyoruz bugün. Sırada bir caz standardı var. Tahmin edeceğiniz gibi çalışmanın adı da Bulutlar. Bestecisi ve en önemli icracısı olan gitarist Django Reinhardt, tam bir Amerikalı olan caz müziğinin Avrupa kıtasında doğmuş olan ilk gerçek virtüözüdür. Caz kemanın ilk temsilcisi olan Stephan Grappelli ile kurdukları caz beşlisi, Quintet du Hot Club de France, aralıklarla da olsa uzun yıllar müzik dünyasında varlığını sürdürmüş olan bir topluluktur. Şimdi topluluktan Nuage, Bulutlar isimli çalışmayı dinleyelim birlikte. Kemanda Stephan Grappelli, akustik gitarda Django Reinhardt, basta Luis Bola ve ritim gitarlarda Roger Chapat ve Joseph Reinhardt'tan oluşan kadrodan dinliyoruz.

Quintet du Hurt Club de France seslendirdi. Bulutlar idi dinlediğimiz çalışmanın adı. Aynı topluluktan bir Reinhard Grappelli klasiği daha dinleyelim. Minor Swing geliyor radyolarınıza.

Quintetto Hot Club de France seslendirdi, Minor Swing idi, radyolarınıza gelen caz klasiği. Kitaplığımdaki müzikte bulutlar hakkında konuşuyoruz bugün. Sırada Franz Liszt'in Nuages Gris, Gri Bulutlar adını taşıyan en deneysel eserlerinden biri var. Solo piyano için bestelenen eser, Liszt'in alışıldık, gösterişli piyano eserlerine hiç benzemez. Son derece deneysel, yenilikçi ve adeta Avrupa sanat müziğinin geleceğini gösteren vizyoner bir eserdir. Programın açılışında dinlediğiniz Debussy'nin Bulutlar isimli eserine de ilham kaynağı olduğu düşünülür. Buyurun eseri piyanist Alfred Brendel'in yorumuyla dinleyelim.

Gri isimli eserini dinledik. Bulutlar hakkında müzikler dinliyoruz ama şimdi sırada bulutlarla oyun oynayan bir tarla kuşunun müziği var. İngiliz besteci Rolf Vaughan Williamson, yazar George Meredith'in şiirinden esinlenerek solo keman ve orkestra için yazdığı eseri The Lark Ascending, Yükselen Tarla Kuşu adını taşıyor. Eser ilk olarak keman ve piyano için bestelenmiş. Besteci eseri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra orkestra eşlikli solo keman için düzenlemiştir. Biz bugün eserin orkestralı düzenlemesini dinleyeceğiz. Gözlerinizi kapattığınızda orkestranın puslu, bulutlu bir havayı tasvir ettiğini, kemanınsa bulutların arasında bir görünüp bir kaybolan bir tarla kuşu gibi zarif bir şekilde uçuşarak dans ettiğini duyacaksınız. Keman sanatçısı David Nolan, Vernon Handy yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Vaughan Williams'ın The Lark Ascending isimli solo keman ve orkestra için yazdığı müziği dinlediniz. Keman sanatçısı David Nolan, Vernon Handley yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği sizler için hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür'le birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Kapanışta yine ismi Bulutlar olan bir şarkı var. Genç yaşta dünyaya veda eden besteci ve şarkıcı Zack Sobeck'in hayatı üzerine bir film olan Clouds'tan filmle aynı adı taşıyan ünlü şarkı geliyor radyolarınıza. Finn Argus ve Sabrina Carpenter seslendiriyorlar. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşme öncesi Bakan Fidan, Ankara'da kuvvetli mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kuveyt ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakereleri, Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail saldırganlığı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun rallisi olarak gösterilen İpek Yolu rallisi katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uğurladı. 19 bin kilometre sürecek yolculukta ralliciler birçok ülkeyi geçerek Nepal'e ulaşmayı hedefliyor. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde liderler güvenlik, ekonomi ve diyaloğu ele aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da önemli temaslarda bulundu, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için Türkiye ile Ermenistan arasında mutabakat imzalandı. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda %32,37 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 31. oturumunda mahkeme başkanıyla sanık Fatih Keleş'in avukatı arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Belediyede çalışırken işten çıkarılan şüpheli Ceren Ye, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla hem başkanın şahsi hem de Yalım Tekstil'le Yalım Petrol şirketlerinin fatura ödemelerini yaptığını ifade etti. Şüpheli, ilk operasyonun ardından Özkan Yalım'ın kızı tarafından arandığını ve telefonuyla sim kartını kırıp atmasının istendiğini iddia etti. FETÖ'yle mücadele aralıksız sürüyor. Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babaysa hastanede tedavi altına alındı. Ekipler ailenin bulunduğu evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Art arda yapılan tehdit açıklamalarının ardından İran basını Jask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. CENTCOM, Amerikan bayraklı iki ticaret gemisinin de Hürmüz'den sorunsuz şekilde geçtiğini iddia etti. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. İşgal altındaki Filistin topraklarında soykırımcı İsrail güçlerinin saldırı ve baskıları devam ediyor. İsrailli işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir kadını aracıyla ezmeye çalıştı. Bölgede ev yıkımları ve baskınlar da devam etti. Gazze şeridi de ateşkese rağmen yine katliamcı İsrail'in hedefi oldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Cerebral.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak, Madonna'dan dinlediğimiz La Isla Bonita ile açtığı bugünkü saatini, sanatçının Latin esintileri taşıyan ilk büyük hitlerinden biriydi parça. Birçok ülkede bir numara olmuş ve Madonna'nın küresel pop ikonluğunu geliştiren bu şarkıyı John Fogerty ile takip ediyoruz şimdi. Fogerty'nin 80'lerdeki daha karanlık ve şehirli sound arayışının parçası Knocking on Your Door radyolarımızda. Fogerty'nin karakteristik vokali bu kez daha mesafeli ve gergin bir atmosfer içinde duyuluyor.

New Wave ile rock'ı sade ve etkili bir çizgide buluşturdu Pretenders. Az önce dinlediğimiz My Baby, Pretenders'ın 80'lerdeki daha parlak ve pop'a yakın sound'unu yansıtan parçalarından biriydi. 1986 tarihli Get Close albümünden çıkan My Baby, yalın yapısı ve samimi anlatımıyla grubun içe dönük ve sıcak tarafını hissettirdi bizlere. Get Close albümü grubun kadro değişimlerinden sonra yeniden şekillendiği ve ana akım başarı yakaladığı dönemi temsil ettiğini de söyleyerek sıradaki parçamıza geçelim şimdi. David Byrne'ın yazıp yönettiği True Stories projesinin müzikal parçalarından birini dinleyeceğiz birazdan. Talking Heads bu albümde daha minimal, sade ve ironik bir anlatım benimsiyor. Love for Sale ise modern ilişkiler ve tüketim kültürü üzerine ince bir ironi barındırıyor.

Billy Idol'ın 1986 tarihli Whiplash Smile albümünden çıkan To Be A Lover bizlerleydi. Aslında William Bell'in 1968'de seslendirdiği sol kökenli bir parçanın Idol yorumuydu şarkı. Ama Billy Idol bu şarkıyı 80'lerin parıltılı, ritmik ve biraz da asi pop rock dünyasına taşıdı ve Steve Stevens'ın gitarda konuşları, dans edilebilir grubu ve Idol'ın kendine özgü alaycı romantik vokaliyle

Parça, klasik bir aşk temasını bambaşka bir enerjiye büründürdü. Şimdi ise belki bir iç çekiş, bir arayış, bir sorgulama ve hatta bir çıkış yolunu arayan şarkısıyla Eric Clapton var sırada. Clapton'un kişisel hayatındaki zor bir dönemde yazılmış, özellikle bağımlılıkla mücadelesi ve içsel arayışıyla ilişkilendirilen şarkısı Holy Mother radyolarınızda olacak birazdan. 80'ler Clapton döneminin nadir görülen derin ve spiritüel anlatımlı parçasını dinliyoruz şimdi.

1986 tarihli Mechanical Resonance albümünden geldi ve enerjik ve blues kökenli havasıyla bizi dönemin sahne hayatı, grup kültürü ve rock'n'roll yaşam tarzına taşıdı. Mechanical Resonance albümü 80'lerin sonuna doğru gelen ve daha samimi, daha az makyajlı hard rock anlayışını temsil eden önemli albümlerden biriydi. O halde albümden bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Bu kez orijinali synthpop tabanlı Little Susie parçasının gitar ağırlıklı hard rock formuna taşındığı yorumuyla geliyor grup. Tesla'nın en bilinen hitlerinden biri olmuş ve MTV'de sıkça yer alan şarkısını dinliyoruz. Little Susie.

Az önce dinlediğimiz Nobody's Fool, Cinderella'nın glam metal sahnesindeki yerini sağlamlaştıran en önemli parçalardan biriydi. Tom Kiefer'in karakteristik hafif çatallı vokali, blues etkili gitar tonlarıyla birleşince ortaya hem sert hem de duygusal bir anlatım çıktı. Şarkı klasik bir hayal kırıklığı hikayesini anlattı ama bunu abartılı bir isyanla değil, daha çok içten gelen bir farkındalıkla sundu bizlere. Dönemin glam metal kalıplarının ötesine geçen ve zamana karşı direnen bu parçayı Kendall West'in 1986 tarihli Epicus Dumicus Metallicus albümünden bir parçayla takip ediyoruz. Albümün açılışını yapan Solitude, Doom Metal tarihinin en çarpıcı girişlerinden biridir. Yalnızlık temasını sıradan bir hüzünden çok daha derin bir varoluş hissiyle ele alır şarkı ve tuhaf bir boşluk hissi ve de karanlık atmosferiyle dinleyiciyi içine çeken bir ruh hali yaratır.

Evet sevgili Radyo İş dinleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün kapanışımızı Iron Maiden'la yapıyoruz. Grubun 1986 tarihli Somewhere in Time albümünden Adrian Smith imzası taşıyan Stranger in a Strange Land, ilhamını Kuzey Kutbu'nda donmuş halde bulunan kaşif John Torrington'ın hikayesinden alıyor ve Bruce Dickinson'ın vokali bu yalnızlık hissini güçlü bir anlatıya dönüştürüyor diyerek saatimizi sonlandırıyor olalım. Ve haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin yorumlarınıza hitap eden program Serebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Furan. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyelim.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta yeni hafta her zaman olduğu gibi yeni şarkılarla başlıyor. Tüm müzik severlere hoş geldiniz diyoruz. Açılışta müzik çalışmalarına başlamadan önce uzun yıllar kardeşiyle birlikte Güney Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıkan, yerli toplulukların arasında yaşayan ve bu sırada müzik çalışmalarına yönelen Alman prodüktör Mike Mana radyolarınızda Never the Same.

Mike Mana'yı Never the Same'le dinledik. Dinlerken de 1992 yılında gösterimde olan The Last of the Mohicans filmini anımsadık. Şimdi Nicola Nicoletti ve bu yıl çıkan Gilded albümünden sade yapılı modern deep house estetiği taşıyan çalışması Wasn't Meant to Stay.

0: 1986 yılında Norveç'in Bergen kentinde yapılan 31. Eurovision şarkı yarışmasını Belçika adına yarışan Sandra Kim, Jem Lavi adlı şarkısıyla kazanmış ve listelerde bir numara olmuştu. Devam eden kariyerin 2022 yılında yayınlanan teklisi Gravity ve karşınızda Sandra Kim.
1: Hi, this is Sandra Kim. You are listening Pop Duroc on TRT Radio 3. Bye bye.

Popturak'ta modern elektronik dokunuşlarla örülmüş, minimalist yapısıyla dikkat çeken bir müzikal atmosfer sunan The Silent Partner ve I'm Learning. Hemen ardından Alex Molinari ve Adore You radyolarınızda olacak.

DJ Jedi'nin ardından Belçika'dayız. Deep House müzik yapan DJ Nando Fortunato, 2025 yılında yayınladığı Help Me Out adlı mini albümden I Never Knew It.

Yeni konuk retro ve soul etkileri barındıran, jazz tınılarına da dokunan vokaliyle Anna Sky. Şimdi hem romantik hem de enerjik bir hava yaratan King of Hearts.

Pop Durak Avustralya'daydı. Şarkıcılığın yanında oyunculuk alanında da çalışan genç bir isim Charlotte McInnes ve kariyerinin ilk teklisi Struck dinledik. Kanada'ya gidiyoruz. Jay Malinowski ve Beatrice Martin, indie pop grubu Armistice, 2011 yılından CD Lights Cry. And

pop, soul ve caz etkilerini birleştiren güçlü vokaliyle Lucy Hopkins veya müzik dünyasında kullandığı adıyla Lou Saint, yeni tekli Love Bites Back.

2011 yılında çıkan albümü Seven Rainbows'dan Runaway Love ve İngiliz şarkıcı Alice Gold. Hemen ardından One Day Reckoning Song burada olacak.

Finalde Juno ödüllü Kanadalı şarkıcı Charlotte Carden, 2021 albümü Phoenix'le ülkesinde bir numara olan yıldız isim, 2 yıl sonrası 99 Nights albümüyle bu kez 3 numarada yer buldu. Yeni tekli The Way We Touch ve Charlotte Carden.

Hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik

0: etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da bebop tarzının tarihçesine yer verdiğimiz programlara devam ediyoruz. Bu ayki konuğumuz Dexter Gordon. Ünlü müzisyeni 1955 yılında yayınlanan Daddy Plays Horn albümünden Darn That Dream adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1923 Amerika doğumlu Dexter Gordon'ı 1955 yılında yayımlanan Daddy Plays Horn albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça Number 4. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon'a piyanoda Kenny Drew, basta Leroy Vinegar, davulda da Lawrence Marble eşlik ediyor.

Dexter Gordon'ın Daddy Plays Horn albümü 1955 yılının Eylül ayında kaydedilir ve aynı yılın Aralık ayında yayımlanır. Yapımcılığını Ralph Bass'in üstlendiği çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Confirmation ve Daddy Plays Horn.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Dexter Gordon'ı Daddy Plays Horn albümüyle dinliyoruz. 1955 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar You Can Depend On Me ve Autumn in New York. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon'a, piyanoda Kenny Drew, basta Leroy Vinegar, davulda da Lawrence Marble eşlik ediyor.

Dexter Gordon'ın 1955 yılında yayınlanan Daddy Plays Horn albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde ünlü müzisyenin 1964 yılı One Flight Up albümünden Tanya adlı parçayı çalacağız. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon bu çalışmayı trompette Donald Byrd, piyanoda Kenny Drew, basta Nils Henning Petersen, davulda da Art Taylor'la birlikte kaydetmiş.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da bu akşam 1990 yılında yaşamını yitiren Amerikalı müzisyen Dexter Gordon'ın Daddy Plays Horn albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celaleroğlu, ses kayıtta Semah Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri kültür, gelenek, adet ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bu hafta neredeyiz? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta Orta Avrupa'nın kalbinde, Almanya'da dolaşıyoruz. Komşuları Danimarka, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Polonya ve Çekya olunca kültür ve etkileşimi de son derece çeşitli bir ülke burası. Kuzeyde limanlar, denizcilik, keşif ve ticaret ruhu varken batıda kömür ve çelikle örülmüş sanayi bölgelerinde çalışkanlık ve dayanıklılığın hikayesi anlatılıyor. Doğuda kültürel şehirler tarihi miraslarıyla sakin ama derin bir karakter sergilerken güneyde Bavyera'nın dağları ve Alpler gelenek, özgürlük ve doğanın ihtişamını bir arada saklıyor. Yaşı tutan herkesi bir anda geçmişe götüren bir ikiliyle Modern Talking'le başladık. Brother Louie'di dinlediğimiz şarkı. Şimdi ise yine çok iyi bildiğinizi düşündüğümüz bir parçayla devam ediyoruz. Bu parça dünya genelinde yalnızca enstrümantal müzikseverler tarafından beğenilmekle kalmadı. Aynı zamanda televizyon ve radyo programlarında jenerik ve geçiş müziği olarak kullanıldı. Elbette TRT'de hafif müzik programlarından sabah ve akşam kuşaklarına kadar pek çok yayında bu parçaya yer verdi. Besteci James Last, Almanya'nın hafif müzik ve orkestral pop alanında dünya çapında ün kazanan müzisyenlerinden biri. Ülke için önemi, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kaldırarak geniş kitlelere ulaşması, orkestrayı halkla buluşturması. Sanatçı aynı zamanda ilham kaynağı da oldu. Mesela Hollandalı müzisyen André Rieu, vals ve klasik müziği sahne şovuyla global kitleye ulaştırarak Last'ı takip eden bir isimdi. Dinleyeceğimiz parça Einsame Hirte, The Lonely Shepherd.

James Last'in ardından dinlediğimiz parça 1988 yapımı Rain Man, Yağmur Adam film müziğiydi. Dustin Hoffman ve Tom Cruise'u bir araya getiren bu yapım 4 dalda Oscar kazanmıştı. Filmin müzikleri ise Almanya'nın en bilinen isimlerinden Hans Zimmer'a aitti. Hepimizin bildiği Aslan Kral, Gladiator, Inception, Kara Şövalye, Dune, Karayip Korsanları gibi dünya çapında da tanınan filmlerin müziklerinde de Hans Zimmer imzası var. Çalışmalarıyla modern film müziğinde hem Almanya'yı uluslararası sahneye taşıyan hem de Hollywood'un en etkili bestecilerinden biri olarak kabul edilen bir isim. Müziğin yanında kültürler arası benzerlikler ve farklılıklara, toplumların nezaket ve görgü kodlarına da değindiğimiz İncelikler Atlası'nda Alman kültürüne bakacak olursak 3 milyon civarında Türk nüfusu yerleşimi ve yıllık 6 milyon civarında Alman turist ziyaretiyle birbiri hakkında bilgi ve deneyim sahibi iki toplum görüyoruz. Ancak yine de daha dışarıdan bir gözle incelendiğinde son derece ilginç özellikler çıkıyor ortaya. Hele ki aramızda bu kadar kontrast yaratabilecek alışkanlıklar varken. Alman kültüründe dakiklik, disiplin ve profesyonellik adeta bir yaşam biçimi. Haftalar öncesinden randevu vermek, buluşma organize etmek ve plan yapmak olağan bir durum. 3 hafta sonra Perşembe günü saat 5'te buluşacaksanız haberleşmeseniz bile herkes...

Sonra olur. Olamayacaklarsa da çok önceden haber verir. Son derece prensipli ve güvenilir olduklarından karşı taraftan da aynı özeni beklerler. Alman kültüründe direkt olmak, bir şeyi süslemeden ve net bir şekilde ifade etmek son derece yaygın. Bir şeyi kabul ettiklerinde de, etmediklerinde de söylediklerini tam olarak kastediyorlar. Türk kültüründe ise dolaylı anlatım daha nazik bulunur biliyorsunuz. Karşımızdaki kişiyi kırmamak için düşüncelerimizi incelterek ifade ederiz. Benzer şekilde bizim ısrar kültürümüz de nezaket alışkanlığımızdan gelir. Örneğin bizde ikram edilen bir şeyi önce kabul etmeyip birkaç kez sorulmasını beklemek normalken, Almanya'da eğer bir davet ya da ikramı reddederseniz bir daha sorulmayabilir ve fırsatı kaçırabilirsiniz. Bu farklılık sadece iletişim tarzlarındaki temel bir kültürel ayrımı gözler önüne seriyor aslında. Yani bazen öyle gibi gelse de kimse kimseye ayıp etmiş olmuyor. Almanlarla çalışırken iş etiketi, yani profesyonel yaşam adabında detaylara gösterilen özen ve dakiklik ön planda. Her adımı sabırla, sırayla ve organize bir şekilde inceliyorlar. Her şeyi detaylarıyla okuyorlar. Formal ve sosyal yaşamı net biçimde ayırıyorlar. İş sırasında planlı ve ciddi, sosyal ortamda ise daha rahat iletişim kuruyorlar. Bu yaklaşım Alman iş kültürünün temel taşlarını oluşturuyor. Mesafeli duruşları ve ciddi mizaçları başta heves kırıcı olabiliyor ilişki inşa etmeye çalışırken, ancak onlar kendi zamanlamalarıyla kabul ettikleri arkadaşlıklarına emek veriyor. Sosyal ve sıcakkanlı toplumlardaki gibi hemen samimi olup çabuk kopmak yerine adım adım dostluk kurup uzun yıllar bunu muhafaza ediyorlar. Yine müzik zamanı geldi. Alman tarihinin en sıra dışı iki sanatçısıyla devam ediyoruz programımıza. Bambaşka zamanlar ve tarzlara ait bu iki kadının önce şarkılarına, sonra da hikayelerine.

İlk dinlediğimiz isim Marlene Dietrich'ti. Alman kabare geleneğinin ve sinemasının radikal cesur yüzünü Lili Marlene'le dinledik. Ülkede kabare özellikle 1910-1933 yıllarında Berlin merkezi olarak doğdu. Bu sahneler müzik, şiir, kısa skeç ve şarkıyı bir araya getirirken politik taşlama, toplumsal eleştiriyi de kullandı. Süsten ziyade söz ön plandaydı. İroni, alay ve entelektüel mizah odaklarındaydı. Zamanla caz, şanson ve halk şarkıları bu formatta iç içe geçti. İşte Marlene Dietrich, Berlin kabarelerinden çıkıp dünyaya açılan en ikonik figürlerden biri. Düşük tonlu sesi ve sahnedeki mesafeli cazibesiyle kalıpları yıktı. Mevcut düzeni reddetti, Almanya'yı terk etti, savaş yıllarında müttefikler için sahne aldı. Özel hayatında da zamanın çok ötesinde bir yaşam süren sanatçının şarkıları da hem bir duruştu hem de bir özlem ve hüzünle bedeli ödenmiş bir özgürlüğü temsil ediyordu. Sanatçı ayrıca Almanya'nın kült klasiği 3 kuruşluk operada sahne ve film uyarlamasında performansıyla eserin uluslararası ün kazanmasına katkı sağladı. Ardından dinlediğimiz isimse Somewhere Over the Rainbow yorumuyla Nina Hagen'dan başkası değildi. Alman punk sahnesinin efsanesi Hagen, sahne duruşu, opera etkili vokal tekniği ve teatral performansıyla müzikte devrim yaratmıştı. Rock, punk ve elektronik müzikte özgün bir tarz inşa etti ve Alman popüler müziğine yeni bir dil kazandırdı. Cesur ve provokatif kimliği, özgürlük ve yaratıcılığın sembolü haline geldi. Aslında bu topraklar için bu hiç de yabancı olmayan bir şey. Ne de olsa Almanya, klasik müzikten rock ve elektronik sahnelere uzanan zengin bir müzik tarihine sahip. Bach, Beethoven, Mendelssohn ve Brahms'ın başı çektiği nice besteciyi dünyaya armağan etmiş, kabare, swing ve jazz sahneleriyle modern müziğin yükselen merkezi olmuş, 1970'lerde ise elektronik ve crowd rock öncülüğünü başlatmış. 80'li yıllarda David Bowie ve Iggy Pop, Berlin'in yaratıcı ortamında kariyerlerinde dönüm noktaları yaşamış. Tıpkı Beatles'ın 1960'larda Hamburg'da sahne deneyimi kazanması gibi. Özellikle Berlin, sanatçılar için gerçek bir yaratıcı laboratuvar işlevi görmüş. Bugün Almanya klasikten popa, müzik mirasını ve küresel etkisini canlı tutmaya devam ediyor. İsmini almışken bir David Bowie parçasını Alman caz üstadı trompetçi Till Brönner yorumuyla paylaşalım şimdi de. Bir de detay ekleyelim hatta. Bowie'nin Berlin döneminden önce yaptığı Space Oddity şarkısından ilhamla seneler sonra Peter Schilling Major Tom şarkısını çıkarmıştı. Dönemin en parlak Alman müzisyenlerinden biri olmuştu. Kültürler ve müzik türleri de birbirinden beslendikçe renkleniyor. Yumuşak bir caz atmosferiyle dinliyoruz Space Oddity.

Almanya'nın dünyaya açılmış caz müzisyenlerinden biri, aynı zamanda uluslararası caz arenasında da güçlü bir yer edinmiş sanatçı Till Brunner'dı dinlediğimiz. Bu yorum The Good Life albümünde yer alıyor. Alman kültürüne yeniden dönecek olursak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır derecede bilinen bazı masalların kaynağına ulaşıveriyoruz. Çünkü Jakob ve Wilhelm adlı iki Alman akademisyen, dil bilimci ve halk anlatısı derleyicisi, yani Grimm kardeşler çıkıyor karşımıza. Bu masalların tamamı Alman değil. Bir kısmı Alman sözlü geleneğinden, bir kısmı da Avrupa ortak masal havzasından derlenmiş ve Alman anlatı diliyle yeniden biçimlendirilmiş. Hangileri mi? Pamuk Prenses, Kül Kedisi, Hansel ve Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel, Uyuyan Güzel, Kurbağa Prens ve Bremen Mızıkacıları. Hem masal anlatıcılığında hem de sinema aracılığıyla repertuarımıza giren bu hikayeler nesillerdir bizlere de eşlik ediyor. Peki başka ne gibi tabirler ve kavramlar bu kültürden bize geçmiş acaba? Mesela aslında yanlış kullandığımız ama seneler geçtikçe dilimize yerleşmiş en bilinen tabir Alman usulü. Buradaki kasıt hesabın bireyler arasında paylaşılması ve herkesin kendi tükettiğinin parasını ödemesi şeklindedir. Ancak bu Almanların da yaptığı ama dünyada Hollandalılara atfedilen bir uygulama. Going Dutch ifadesi Türkçe'de Deutsch kelime benzerliğiyle kullanıma girmiş. Para harcama konusunda israftan kaçınan ve tasarrufu önceleyen bir tutumları olan Almanların evlerinde de sadelik ve minimalist bir tarz hakim. Tertipli, düzenli, sistemli ve organize bir hayatı önemsiyorlar ve kırmızı çizgileri dakiklik. Sosyal ve profesyonel yaşamlarında her şeyin vaktinde gerçekleşmesi onlar için çok önemli.

çok önemli. Bu konuda son derece hassas ve özenliler. Rutin alışkanlıklarından öne çıkanlardan biri de özellikle sabah erken işe başlayanların saat 12 bile olmadan öğle yemeği yemesi. Akşamları da sıcak yemek yerine genellikle soğuk akşam yemeği dedikleri sandviç gibi hızlı çözümlere başvuruyorlar. Pratiklik ve zaman kazancı buradaki motivasyonları. Alman mutfağına baktığımızda et, balık, şarküteri ve patatesin yanında çok çeşitli ve lezzetli ekmek türlerini de görmek mümkün. Yine daha çok Hollanda ve İskandinav ülkeleriyle karıştırılsa da o kadar keskin sınırları ve tavırları olmayan bir misafirlik adapları var. Evlerine davetliyseniz mütevazı bir sofra ya da sınırlı çeşitlilikte ikramlarla ağırlanıyorsunuz ama şevkli ve özenli karşılanıyorsunuz. Evlerde ayakkabı çıkarmak onlarda da çok yaygın ve misafirliğe eli boş gitmemek de benzer alışkanlıklarımızdan. Yine müzikle devam edelim ve 80'li yıllarda çocukluk ve gençliğini bırakmış herkesin aşina olduğu iki parçaya kulak verelim.

Neunzig Luftballons. Bu şarkı Soğuk Savaş döneminin gerilimini yansıtan sözleri, evrensel barış mesajı ve akılda kalıcı melodisiyle Almanya'da büyük ses getirmişti. Siyasi zamanlama, enerjik vokal ve synth melodiler birleşince şarkı sadece Almanya'da değil dünya çapında bir hit haline geldi. Ardındansa 80'lerin Berlin'inden çıkan ve synth pop dünyasının unutulmaz melodilerinden biri olmuş bir şarkıyla devam ettik. Sounds Like a Melody Alpha V'den geldi. Topluluk Almanya'da genç kuşaklar arasında kültürel bir fenomen haline gelirken Türkiye'de de radyo ve kasetlerde 80'ler pop kültürünün simgelerinden biri olmuştu. Biz onları ayrıca Big in Japan ve Forever Young parçalarıyla da hala zevkle dinliyoruz. Şimdi ise klasik müziğin en tanınmış ve sevilen melodilerinden birine kulak vereceğiz. Ludwig van Beethoven'ın Feu Elise'sine. 1770 yılında Almanya'nın Bonn kentinde doğduysa da hayatının büyük kısmını Viyana şehrinde geçirerek hem eğitim aldı hem de kariyerini inşa etti Beethoven. 1810 civarında yazdığı bu kısa ama duygusal eser Almanca'da Elise için anlamına geliyor. Ancak kime hitap edildiği hala bir sır. Bu parça piyano repertuarının en ikonik eserlerinden biri haline geldi. Ama biz eserin modern bir yorumuna kulak vereceğiz. Bu versiyon elektronik sahnede tanınan Yunan asıllı Pink Noisy tarafından hazırlandı. Almanya'da özellikle Berlin elektronik sahnesinde tanınan bu yorum klasik melodiyi modern ritimlerle buluşturarak dijital platformlarda ve kulüp ortamlarında genç dinleyiciler arasında öne çıktı.

Her toplumun farklı alışkanlıkları, görenekleri var elbette ve temas kurduğumuz kültürlere dair bazı şeyleri bilmek bir konfor yaratabiliyor. Ve en önemlisi mahcubiyeti önlüyor. Mesela Almanya'da doğum gününden önce ya da sonra kişiyi kutlamak çoğu kişi tarafından uygunsuz ya da uğursuz kabul ediliyor. Doğum gününü gerçek tarihinden önce dile getirmenin kötü şans getireceğine inanıyorlar. Doğum günü sahibi kutlamayı kendisi organize ediyor. Eğer bir buluşma, yemek ya da parti düzenleniyorsa bunu doğum günü sahibi tertip ediyor. Masrafını üstleniyor ve en önemlisi pastasını da kendi alıyor. Size düşense bir hediye alıp davete icabet etmek. Hepsi bu. Düğünlerse hem geleneksel görkemi hem de modern sadeliği bir arada sunuyor. Büyük klasik kutlamalarda misafirler çifte para hediyesi veriyor. Ve bunu yelpaze biçiminde parayı süsleyerek sunuyorlar. Bu hem estetik hem de kültürel bir ritüel. Modern ve sade evliliklerde ise hediyeler genellikle para, hediye kartları veya kişisel deneyimlerle sınırlı. Böylece aynı ülkede düğün hediyelerinde ve kutlama biçimlerinde de hem geçmişin gelenekleri hem de günümüzün pratik tercihleri bir araya geliyor. Yine müzikle devam edelim. Geçmişle bugünün birleştiği bir yoruma kulak verelim. Swing, cazın en ayırt edici hali ve insanı fark etmeden dansa davet ediyor. Birazdan duyacağımız şarkı kökeni 1930'ların Yiddish tiyatrosuna uzanan ama Berlin kabareleri ve swing orkestraları sayesinde dünyaya yayılmış bir klasik. Parça Almanya'da Weimar dönemi kulüplerinde swing ruhunun sembollerinden biri haline geldi. Dili Almanca olmasa bile caz hafızasında hep Berlin'le anıldı. 2014'te New York merkezli The Hard Sardines bu parçayı erken dönem swing estetiğine sadık kalarak ama modern bir enerjiyle yeniden yorumladı. İşte şimdi geçmişle bugünü aynı ritimde buluşturan o swing geliyor. By Mia Bistuschen.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve toplumsal düzen, kurallara bağlı Alman toplumunun gündelik yaşamının parçası. Hassas noktalarından biri de yaya geçitleri dışında ve vaktinden evvel karşıya geçmek. Sessizlik hayatın önemli bir parçası. Bu yüzden evde belirli saatlerde gürültü yapılmasına çok tepkililer. Toplu taşımada ise orantısız ses ve kulaklıksız dinlenen müziğe derhal müdahale ediyorlar. Kendileri kurallara uyarken sizin de uyduğunuzdan emin oluyorlar. Almanya'da spor da bir tutku elbette. Dünyayla kurdukları bir başka güçlü etkileşim de buradan geliyor. Tenis dünyasında Boris Becker ve Steffi Graf agresif ve teknik oyunlarıyla ülkeyi küresel sahneye taşımıştı hatırlayacaksınız. Futbolsa Bundesliga ve milli takımlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Spor günlük yaşamlarının da bir parçası. Çocuklarına da aktardıkları bir alışkanlık. Alman spor sistemi yaz ve kış olimpiyatları için genç sporcu yetiştirerek sürekliliği garanti ediyor. Kayak, biatlon, bobsled, yüzme ve atletizmde de başarıları dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçmiş yıllarda olimpiyatlar, şampiyonalar, Eurovision şarkı yarışmaları, Arı Maya gibi çizgi film ve polisiye diziler ortak kültürel hafızamızı oluşturuyordu. Seslendirme deyince dünyanın neredeyse en iyisi kabul edilen Almanların yanında elbette Türkiye'nin dublaj ustalarına da atıfta bulunmadan geçemeyiz. Çünkü biz bütün dünyayı onların sesiyle izledik ve dinledik. Bu durumda TRT ekranlarında kaçırmadan izlediğimiz bir yapımdan bahsetmek gerekiyor. Başrol oyuncusu ise Amerikalıydı ancak İrlanda, İngiliz ve Alman köklere sahipti. Bakalım hatırlayacak mısınız?

Doğru tahmin ettiniz. Kara Şimşek ve David Hasselhoff'tan bahsediyoruz. Kendisinin Almanya ile güçlü bir kültürel bağı var. Özellikle Looking for Freedom şarkısı 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı döneminde Almanya'da sembolik hale gelmişti. Bu yüzden Almanya'da bir kült figür gibi anılıyor. O tarihi günün ardından hafızalara kazınan bir başka Alman topluluksa elbette Scorpions'tı. Şarkıları Berlin Duvarı'nın yıkılışına ve Soğuk Savaş'ın sonuna eşlik eden barış ve umut dolu bir hit olarak tarihe geçti. 1965 yılında Hannover'de kurulan Scorpions, Almanya'nın rock sahnesinden dünyaya açılan en etkili gruplarından biri. Enerjik hard rock parçalarının yanı sıra özellikle unutulmaz baladlarıyla milyonların kalbine dokundu. Çok yakın tarihte turneleri kapsamında Türkiye'yi de ziyaret etmişlerdi. Şimdi hem tarihi hem de duygusal bir yolculuğa çıkaran bu efsane parçayla devam edelim. Wind of Change.

0: Programımız burada son buluyor. Almanya'nın kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: İncelikler Atlası.

geliyor diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 4 Mayıs 2026 tarihini gösterirken takvimler Pop Stüdyosu'yla huzurunuza geldik TRT Radyo 3'te ve 22'ye kadar da karşınızda olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Programımızın açılışında unutulmaz bir şarkıyla karşınıza geldi ünlü Fransız DJ David Guetta. Unutulmaz dedik çünkü unutulmazlar arasında yer almasını sağlayan bir başarıya imza atmıştı. 2009 yılında piyasaya çıkarttığı 4. stüdyo albümü One Love'dan çıkan bir tekliydi. Amerikalı ünlü şarkıcı Kelly Rowland'ın kendisine vokalde eşlik ettiği bu şarkıyla Grammy Müzik Ödülleri'nde en iyi dans kaydı ve en iyi klasik olmayan remix kaydında ödüllere aday gösterilmişti ve bu ödülleri de almayı başardı David Guetta. Sevgili müzikseverler, bu şarkı fonumuzda bize eşlik ederken sıradaki şarkıyla sizleri buluşturmak istiyoruz. The Days of Pearly Spencer şarkının adı. Kuzey İrlandalı bir şarkıcı besteci David McWilliams tarafından 1967 yılında yazılan ve seslendirilerek geniş kitlelere duyurulan bu şarkıyı 1992 yılında ünlü bir İngiliz şarkıcı Mark Almond tekrar söyledi ve bütün dünyada tanınmasını sağladı. İngiltere'de 4 numaraya kadar çıkan bu teklisiyle Mark Almond'ı programımızda misafir ediyoruz.

0: Radyo 3.
1: Müzik dünyasının yeni parlayan yıldızlarından biridir B.B. Rexha. Sevgili müzikseverler, ünlü bir İngiliz elektronik müzik topluluğu Faithless'la birlikte 6 Mart 2026 tarihinde piyasaya çıkan New Religion'la listelerde boy gösteriyor. Bu şarkı Dirty Blondie başlıklı 4. stüdyo albümünde yer alacak B.B. Rexha'nın. Bu albümün çıkış tarihi ise 12 Haziran 2026 olarak planlanmış.

Müzik dünyasının çok sevilen isimlerinden biri de Almanya'dan Lubega'dır. David Lubega Balamazi uzun adı, müzik dünyasında profesyonel sahne ismi olarak Lubega'yı kullanıyor. 1999 yılında ünlü Kübalı orkestra şefi, piyanist, besteci ve aranjör Perez Prado'nun üne kavuşturduğu bir şarkıydı Mambo No. 5. Ve 1949 yılında müzikseverlerle ilk defa buluşturulmuştu. Aradan 50 yıl geçtikten sonra Lubega bu şarkıyı bir kez daha kendi yorumuyla müzikseverlerle buluşturmuştu. Bu teklinin dışında yine bazı şarkılarıyla popüler olmuştu. Lonely onlardan biriydi. 2001 yılından geliyor.

liste başarısı gösteren bir şarkıdır Rain Me In. İngiliz şarkıcı ve besteci Sam Fender'la İngiliz şarkıcı Olivia Dean tarafından söylenen ve meşhur edilen bu şarkı liste başı olmasıyla da dikkatler üzerinde toplamıştı. Sam Fender'ın People Watching adlı 3. stüdyo albümünden 2025 yılında piyasaya çıkmıştı. Hep bir

0: birlikte dinliyoruz. TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'nda 22'ye kadar huzurunuzdayız.
1: Radyo 3.

Bundan tam 32 yıl önce İngiltere'de kurulan bir kadın topluluktu Spice Girls. Ülkemizde Baharat Kızlar adıyla da tanınan, 1996 yılında piyasaya çıkarttığı ilk stüdyo albümü Spice'la bütün dünyada büyük bir sükse yaratan bu topluluğun Say You'll Be There adlı şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız. Melanie B, Melanie C, Emma Bunton, Jerry Halliwell ve Victoria Beckham'dan kurulu bu kadrosuyla Bir Dargın Bir Barışık 1994-2019 yılları arasında faaliyet gösteren, artık müzik dünyasında varlığını sürdürmeyen Spice Girls, TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'nda mikrofonda.

1998 yılında piyasaya çıkarttığı Ray of Light başlıklı 7. stüdyo albümüyle dünyada büyük bir sükse yaratan, günümüzde de müzik çalışmalarını sürdüren Amerikalı şarkıcı ve besteci Madonna, Ray of Light adlı albümünden bir liste şarkısıyla programımızdaydı. Frozen, 1998 yılına ait bu şarkıyı dinledik, fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürüyor ve sıradaki şarkıyla devam ediyoruz. Porto Rikolu ünlü bir şarkıcı ve oyuncu Elmer Figueroa Arce karşınızda olacak. Sahne ismi olarak Chayenne'i kullanan, 1968 yılında dünyaya gelen, şu ana kadar piyasaya çıkarttığı 21 albümle dünya çapında 15 milyon adedin üzerinde plak satışıyla da rekorlar kıran bir isimden bahsediyoruz sevgili müzikseverler. Chayenne bu haftaki programımızda matador ya da boğa güreşçisi anlamına gelen Torero adlı şarkısını söyleyecek.

Radyo 3. Sevgili müzikseverler, yıllar sonrasında bile listelere tekrar giriş yapan şarkılara son zamanlarda oldukça sık rastlıyoruz. Bunun sebebi geçmişle alakalı olarak hem şarkıların kalite seviyesi hem de müzikseverlerin eskiyle bağlantılarını tekrar kurmak adına yapımcıların ya da yayıncıların bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet olarak belirtiliyor çeşitli yazarlar ve müzik profesyonelleri tarafından. Bunlardan birine örnekte yıllar sonrasında tekrar listelerde gördüğümüz B2 and the Beat. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'la Trinidad Tobago'lu Nicki Minaj'ın yıllar öncesinde 2012'de söylediği bu şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

1996 yılından bu yana müzik dünyasında boy gösteren, 2006 yılı şarkısı Say It Right'la büyük başarılar yakalamış Nelly Furtado'yu albüm satışlarıyla da tanıyoruz. Tüm dünyada 45 milyon adedin üzerinde bir plak satışıyla dikkatleri üzerinde toplayan, bunların 35 milyonunun da albüm olduğu düşünülürse bu başarısı katlanan bir isim Nelly Furtado, Say It Right'la programımızda yerini alıyor. Hep birlikte dinleyelim.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Grammy ödüllü bir şarkı When Love Takes Over, David Guetta ve Kelly Rowland işbirliğinde geldi. Sonra Mark Almond, İngiliz şarkıcı The Days of Pearly Spencer'la 1992 yılından programımızın bir diğer konuğu oldu. Ardındansa karşınıza bu kez Bibi Rexha ve Faithless geldi. 2026'nın yeni teklilerinden biri New Religion programımızdaydı. Lou Bega, Lonely ile 2001 yılı şarkısıyla programımızın bir diğer konuğu olduktan sonra sizleri bu kez Sam Fender ve Olivia Dean ile buluşturduk. Liste başı olan Rain Me In 2025 yılından geldi. Spice Girls, İngiltere'nin müzik dünyasındaki bu çok başarılı kadın topluluğu 1996 yılından Say You'll Be There ile programımızda yerini aldıktan sonra karşınıza Amerika Birleşik Devletleri'nden yaşayan efsane Madonna geldi. Frozen şarkısının adıydı. Bir diğer konuğumuza geçtik. Ardından Porto Rikolu Chayanne Torero'yu söyledi 2002 yılından. Ardındansa Justin Bieber ve Nicki Minaj Beauty and the Beat adlı 2012 yılı şarkısıyla karşınızdaydı ki bu şarkıyla son zamanlarda yine listelerde boy gösteriyorlar. Kanadalı Nelly Furtado Say It Right'ı söyledikten sonra şu anda fonda da duyduğunuz şarkısıyla Ella Langley, Amerikalı bir country şarkıcısıdır. Bottom of Your Boots'la 2026'nın yeni teklisiyle programımızda yerini aldı. Son şarkımızda Hollanda'dan Caro Emerald karşınıza gelecek. Back It Up 2009 yılında bütün dünyada tanınmasını sağlayan teklisiydi. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz sevgili müzikseverler. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasından başlayan radyo yayınının 6 Mayıs 2026 tarihinde 99. yılının kutlanacağını ve bunun da bizim için çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu hatırlatarak huzurunuzdan sevgiler ve saygılar sunarak ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Böylece kamu çalışanları pazartesi tam, salı günü yarım olmak üzere 1,5 gün idari izinli sayılır.

alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve gençlik fonuyla yuva kuran çiftlere hibe müjdesi verdi. Erdoğan, geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede yaşanan savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine dikkati çekti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, enflasyonla mücadelede karamsarlığa kapılmadan sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah bölgesindeki petrol sanayi alanına İran tarafından insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran'dan ateşlenen 4 seyir füzesinin tespit edildiği de bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde liderler güvenlik, ekonomi ve diyaloğu ele aldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da önemli temaslarda bulundu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye ile Ermenistan arasında Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mutabakat imzalandı. Güneydoğu Anadolu'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Hortum, dolu ve sağanakla birleşen fırtına su baskınlarına sebep oldu. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 2 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Afetin ardından ekipler 2 ilde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugünden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve ekibi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede 30 sanık, zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, irtikaf ve haksız mal edinme ile suçlanıyor. Eski belediye başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 30 kişinin çeşitli hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi. Sanıklar 11 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Futbol Bölgesel Amatör Lig'de şike iddiaları üzerine resmen soruşturma başlattı. 3 Mayıs'ta Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor arasındaki kümede kalma maçında 20 dakikada 4 gol atılmıştı. Gollerin kulüp yöneticilerinin talimatının ardından geldiği iddia edilmişti. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olayın kaza değil saldırı olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan sürücünün 33 yaşında Alman vatandaşı bir erkek olduğunu açıkladılar. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu. Bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1998. 1998 yılından dinleyeceğimiz ilk grupsa Michael Romeo tarafından kurulan Amerikalı topluluk Symphony X. Progresif metal grubu Symphony X, Twilight in Olympus albümünden Orion the Hunter isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

Marillion, Pendragon, IQ ve Shadowland gibi hayatı güzelleştiren grupların eski elemanlarının yer aldığı süper grup Arena, 1998 yılında yayımladığı The Visitor albümünden In the Blink of an Eye isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Doom metal dünyasından progresif metal dünyasına adım atan, İsveç'in çıkardığı önde gelen gruplardan biri olan Catatonia, 1998 yılında yayımladığı The Scourge Ones albümünden Cold Ways isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

1998 yılından 2005 yılına geliyoruz. Neoprogresif rock grubu Pendragon, dinleyiciyi katman katman gezdiren müziğiyle progresif rock dünyasının en çekici gruplarından biri oldu. Topluluk 2005 yılında yayımladığı Believe albümünden No Place for the Innocent'la radyolarınızda.

2001 yılında Cedric Baxter Zavala ve Omar Rodriguez Lopez tarafından kurulan, müzikal zenginliğiyle dikkat çeken The Mars Volta, 2005 yılında yayımladığı Francis the Mute albümünden The Widow isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Müzisyen Andrew Marshall'ın sahne ismi olan Willow Glass, 60'lı ve 70'li yılların progresif rock türüne bir saygı duruşu olan, kendi ismini taşıyan debut albümünden Remembering'de Düşlerin Notalarında.

Gençlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa Big Big Train. Progressive rock türünün yaşayan efsanesi Big Big Train, Şubat ayında yayınladığı Woodcut albümünden Albion Press isimli teklisiyle radyolarınızda.

2026 yılından ikinci konuğumuz Tool ve Perfect Circle gruplarının solisti Maynard James Keenan'ın solo projesi olan Pusifer. Pusifer Normal Isn't isimli albümünden Bad Wolf'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nun'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına geçtiğimiz günlerde ülkemizde konser veren Müret'le veda ediyoruz. Wilderness of Mirrors albümünden Breathing Near the Roar. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Ekspres'in bu akşam ilk setine Kaan Çelen, Yeşim Pekiner ve Mehmet Ergin'den dinleyeceğimiz eserlerle başlayalım.

Caz Express programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Kaan Çelen, Yeşim Pekiner ve Mehmet Ergin ilk set konuklarımızdı. İkinci setimize geçiyoruz ve Batu Şallıel, Sercan Debeleç ve Aydın Esen bizlerle.

Batu Şallıel, Sercan Debeleç ve Aydın Esen ikinci set konuklarımızdı. Üçüncü sette Anıl Şallıel ve Önder Focan ortak çalışması Nefes, Okan Ersan ve son olarak Zeynep Bakşi Karata radyolarınızda olacak. İstanbul Radyosu'ndan bu gecelik sizlere veda ediyoruz. Yeni bir programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsünü ve Louis Spohr'un Opus 34 Nefesliler ve Türk bandosu için Notturno başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Vivaldi'den oldukça etkilenmiş barok dönem bestecilerinden František Jiránekle başlıyoruz. Bestecinin Fa majör sinfonya formundaki eserini Collegium Marianum topluluğu seslendiriyor.

Barok dönem bestecilerinden František Jiránekin Fa majör sinfonya formundaki eserini Collegium Marianum topluluğundan dinlediniz. Felix Mendelssohn'un solo piyano için Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüt ve fügle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüt ve fügü, piyanist Sylvain Döfer'nin yorumuyla dinlediniz. Tenor Erik Mentzel'in seslendireceği anonim bir şarkı ve ardından Fransız Troubadour Guselm Fethi'ye ait iki eser var sırada.

Anonim bir şarkı ve ardından Guselm Fedi'ye ait iki eseri tenor Erik Mentzel, Bois de Cologne topluluğu eşliğinde seslendirdi. Neoklasik ekolün Fransız bestecisi Jean Francaise'nin Küçük Orkestra için Serenat başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Jean Francé'nin 1934 tarihli Küçük Orkestra için serenadını Raffi Armenyan yönetimindeki Kanada Oda Müziği topluluğu seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın soprano ve orkestra için kaleme aldığı Köhel 418 Vorrei Spiegarvi başlıklı konser aryası var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 418 Voreis Pie Garvi başlıklı konser aryasını soprano Cynthia Seddon ve Prima La Musica topluluğundan dinlediniz. Handel'in Assis ve Galatea operasının orkestrasyonu Mozart'a ait olan Uvertür ve Prelüt bölümleriyle devam ediyoruz.

Manze yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası, orkestrasyonunu Mozart'ın yaptığı Handel'e ait Assis ve Galatea operasından Uvertür ve Prelüt bölümlerini seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsü var sırada.

Folio en Papier, Ludwig van Beethoven'ın 1799 yılında yayınladığı Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsünü seslendirdi. Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinde yer alan ilk eserin 4 el piyano için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinden bir numaralı eseri, piyanistler Francesco Piemontesi ve Maxim Emelyançev yorumladılar. Programımızın bu bölümü Louis Spohr'un Opus 30

Chris Spohr'un Opus 34 Nefesliler ve Türk Bandosu için Notturno başlıklı eserini Paul Dombrecht yönetimindeki Oktoforos topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Sohbete Radyo 3 Notturno Gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1965 yılında kurulan İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız iki eserle başlıyor. Maxim Emelyançev yönetiminde sahne alan topluluktan dinleyeceğiniz ilk eser Johannes Brahms'ın Opus 15 Re minör 1. Piyano Konçertosu.